hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: İni iler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? İni iler. İni iler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında yine sizlerle birlikteyiz. Başta Avusturya olmak üzere dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen herkese sevgiler, selamlar olsun. Güpgüzel, musmutlu, besbereketli, kopkolay, süper, hap harika bir gün diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28, Bowl Kebab Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Öz Yiğit Avusturya Türkiye'nin sevilen markalarını sizlerle buluşturuyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte.

Viyana FM WhatsApp numaramızı bilmeyen yoktur herhalde. Bizi uygulama üzerinden dinliyorsanız hemen sol alt köşede WhatsApp ikonu var. Yeşil. WhatsApp'ın rengini artık hepimiz biliyoruz. Aşina olmuşuzdur. Tıklıyoruz. Anında mesajı gönderiyoruz. Hiç öyle uğraşmanıza gerek yok. Viyana FM uygulaması ve web sayfasından WhatsApp üzerinden mesaj göndermek çok basit. Eğer ki bizi farklı uygulamalardan dinliyorsanız olabiliyor. Android'de ya da iOS'ta herhangi bir uygulamayı indirdiğinizde telefonunuza yani %95'inde rahatlıkla Viyana FM vardır. Olmadığımız yer neredeyse yok. Tüm uygulamalarda yerimizi aldık. Bu da basit bir şey değil ha, onu da söyleyeyim size. Belki numaramızı bilmiyor olabilirsiniz. Hemen hatırlatalım o zaman. +43 660 130 19 79. Dünyanın her yerinden bu şekilde telefon rehberinize Viyana FM diye kaydederseniz bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. +43 660 130 19 79. Bazen bu sorularla çok karşılaşıyorum. Ya nereden mesaj atacağız? Nasıl mesaj atacağız? Ya ben dinliyorum ama bilmiyorum. Herkes mesaj atıyor. Özel bir bölümü mü var bunun? Chat bölümü mü var vesaire vesaire? Yok. Formül basit. Viyana FM numarasını kaydediyorsunuz. Yayın esnasında WhatsApp'tan mesajı gönderiyorsunuz. Hepsi bu. Sadece benim yayında değil, tüm arkadaşlar, yayıncı arkadaşların saatlerinde aynı şekilde mesaj atabiliyorsunuz. Özel bir sistemimiz var. Yayıncı arkadaşlar yayına girdiklerinde sizin mesajlarınızı görüyorlar. Yayından çıkınca göremiyorlar. Ben hepsini görüyorum. 7/24. Agaya beleş.

Maşallahınız var, mesajlar yağmur gibi geliyor. Birazdan okumaya başlayacağız. Bakalım bugün ilk mesajları kim gönderdi? Top 5 listemizde kimler var?

Haydar amca neredeyse birinci oluyormuşsun ha. Günün en hızlı mesajını atacakmışsın. Az kalmış. Emre günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzelliklerle dolu bir gün olsun demiş Noy Kiren. Eyvallah Emre, hoş geldin. Aysel Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günün olsun. İnsan servet ya da bilgisiyle değil, tavır ve davranışlarıyla asil olur. Herkese selamlar, sevgiler, kolay gelsin. Stuttgart'tan Nihal Hanım'ın mesajıydı. Güne sözü bıraktı yine. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sevgili Ali Süzen, iyi yayınlar. Mutlu yarınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum Aydan amca. Senin de günün güzel olsun, hoş geldin.

Şöyle bir baktım da çok sürpriz bir isim var. Ama Dündar'a da bir dümen borcumuz var ya. Dümen borcumuz var, çaktırmadan yapmamız lazım Dündar. Şimdi göz göre göre de olmaz da. Herkes biliyor sana bir dümen borcum olduğunu. Muradin, günaydın Muradin hocam. Güzel bir günün olsun. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. yanda. A1, A2, B1, B2. C seviyesi lazım değildir herhalde kimseye. Muradin hocam, benim konuştuğum Almanca hangi seviye oluyor? Z1 falan oluyor mu? Z1, Z2. Var mı öyle bir derece? Vize alırken biliyorsunuz bu Almanca seviyesi lazım. Aynı zamanda Avusturya vatandaşlığına geçerken de istiyorlar. En doğru adres tabii ki Oyrasya Eğitim Merkezleri. Bayram Yıldırım, günaydınlar kardeşim. Yolun açık olsun. Güzel bir gün diliyorum. Yağmurlu bir Noise sabahından hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Rafet abi geldi. 37. sıradan listeye giriş yaptı. Mannerstoff'tan sevgiler, mutlu sabahlar. Pembe Hanım hoş geldin, güzel bir günün olsun. Dündar, guten morgen, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Dündar, kolay gelsin. Dündar, dün harbi alındın mı? Dündar hiç şaka kaldıramıyor var ya. Suat'a takıldığımızın onda birini Dündar'a takılsak eyvah eyvah, ayvayı yedik demek ki. Kış geldi, ayva sezonu, sıkıntı yok. Suat, günaydınlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Aydın abi, Aydın Türen, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun abi, hoş geldin. Erko Frizör Bedav, toptan parakende abi, bir jöle lazım, her yerde bulamıyorsun, özel bir jöle. Gidiyorsun 10. yanaya, Erko Frizör Bedav'ı alıyorsun abi. Yok böyle bir şey. Berber dükkanın var, malzeme alacaksın. Arıyorsun Aydın abiyi, ayağına kadar getiriyor. Daha ne yapsın adam? Hizmette sınır tanımıyor. Mahmut Akçagöz, günaydınlar kardeşim. İşin gücün rast gelsin Mahmut. Ekrem, günaydınlar Ekrem. Aleyküm selam. Ekrem ve ekip arkadaşları işbaşı yaptılar yine her sabah olduğu gibi. Brandschutz teknik. Yanında Fikret'in kimler varmış? Dur bakalım Ekrem'in. Fikret var, Mutluhan var. Ekip sağlam, Şampiyonlar Ligi. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyorlar. Eyvallah gençler, işiniz gücünüz rast gelsin. Ekrem, Fikret ve Mutluhan. Herkese musmutlu, sap sağlıklı bir gün diliyorlar. Sıradaki bütün eserleri de sevdiklerine, sevenlerine ve Viyan FM dinleyenlere de armağan ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem. Ömer abi, guten morgen. Ömer abi, Tulin'den selamlar ve aleyküm selam. Ömer abi, valla dolaşmadığın yer yok ya. Bir gün Tulin'de, bir gün Passoan'ın oralarda, bir gün Linz'den, bir gün 23. Viyana'dan. Hakan, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. İstanbul Sultan Gazi, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum Hakan'a. Yavuz, günaydınlar, hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Okan, günaydınlar, aleyküm selam, bir de ben yazayım dedim diyor. İyi yaptın Okan, yaz ya, yaz, sadece yazmakla kalma, dinle bir de. Babası Mukadder Çatıoğlu'nun da selamları varmış ve aleyküm selam Mukadder abi, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir gününüz olsun. Baba oğul yollarda herhalde muhtemelen. Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi. Her sabah klasik, değişmez. Kahve yoksa Gürcan abi de yok.
Geund Odak, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Gürcan abi. Nesrin Hanım günaydınlar. Velse de sevgiler, selamlar olsun. Erkencisin Nesrin Hanım, maşallah. Güneşli bir İstanbul gününden herkese kocaman günaydınlar. Ayten Hanım günaydın, hayırlı sabahlar. İstanbul'da çok yağmur yağmış, doğru mu? Baya baya yağmış yani, barajları doldurmuş çok şükür. Merhaba Ali abi, keyifli yayınlar. Merhaba Raşit Bey. Guten Morgen, kolay gelsin. Bu hafta sonu Wartberg an der Krems Sportplatz'ta kermesimiz var diyor. Onko Kids projesi, AFO'nun. Sizleri de bekleriz. Hadi bakalım. İnşallah diyelim. Söz vermeyelim Mustafa'ya. Günaydın kardeşim. Güzel bir günün olsun. Wartberg an der Krems. O tarafa yakın olanlar varsa kermese mutlaka uğrasınlar. Mustafa, bir afişiniz varsa gönderin. Bizim bir kermes sayfamız var Instagram'da ve Facebook'ta. Orada paylaşalım. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı sabahların olsun. Güzel bir günün olsun Ahmet'im. Kemal Müdürüm günaydınlar. Hayırlı günler Ali, sesindeyiz diyor. Eyvallah müdürüm. Oberösterreich müdürümüz. Kolay gelsin. Hem Nesrin Hanım hem Kemal ailecek, maşallah karı koca, erkenden işlerinin başındalar. Aziz Başkan, Guten Morgen. Ali abi yayınlar, hayırlı işler, herkes selamlar. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin Aziz Başkan. Erko. Erko ekibi burada. Bak ya Muradin hocama bak. Şımartıyorsun beni ya Muradin hocam. Vallahi çok şımardım. Omuzlarım kabardı. Sen ders verecek seviyedesin abim diye. Estağfurullah. Sen varken hocam. Gizleme benden. Seviyorsun sen de benim gibi, göster. Bak ben ezelden vurgun. Tarzanca konuşuyorum be Muradin hocam. Ich komme, du gehen. İçeriden sarmış. Bak kül eder beni köl. İşlafen. Ah deliler gibi bir gün. Meyra günaydınlar Ankara'dan, soğuk bir Ankara sabahından. Abba, Ankara'nın sabahları da cidden soğuk olur, ayazı sağlam. Şarkılar okula gidemeyen hasta küçük kızıma gelsin diyor. Çok geçmiş olsun Meyra Hanım. Hayır.

Ben de bilgisayar başında hem çalışıyordum hem dinliyordum. Ortalığı biraz kızıştırayım dedim. Murat abi vardı, Gürcan abi vardı, Şenol vardı, Kemal müdürüm vardı hatırladım. Zuhal abla vardı, Emine abla vardı. Başka kim vardı? Kameranım vardı. Sabah yayınlarından bildiğiniz. Raşit vardı. Şenol da kahvesiyle birlikte geldi. Kamil günaydınlar. Oo, Kamil ayağın alıştı demek ki. İyi yayınlar. Muradine, Ahmet Duman'a, Haydar'ıma ve Rafet Ustam'a selamlar ve aleyküm selam. Kamil hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. CB Talk ekibi burada. Rafet abi diyor ki vize konusunda benim de sorunum var. Yengem vizesi almak diyor. A1 veya B1 lazım mı? Senin sorun mu var abi yengen vizesinde? Schengen'de sıkıntı yoksa yengeni biz hallederiz abi. İzin kağıdını ben sana gönderiyorum. Altında Ali Süzen'in ştempili olursa abi sıkıntı yok. İzni hemen alıyorsun. Ama tabii o ştempili herkese vermiyoruz Rafet abi. Biraz masraflı o işler. Dünkü sessizlik bugünün habercisi. Vay, Muradin Kamil abisine selam yolluyor. Vay ya. Muradin'i böyle görünce insanın yüzü gülüyor abi. Pozitif enerji saçıyor maşallah Muradin hocam. Bahattin abi günaydınlar. Bahattin Kocaş. Abi neredesin? Eleman gezdirdin mi o Türkiye'den gelen misafirlerimizi? Gezme tozma işi bitti mi? Aleyküm selam. Güzel bir günün olsun Bahattin abi. Topunuz gelin diyor. Yok ya bizim topumuz yok ki. Garibanız biz. Hadi bakayım kolay gelsin Şenol. Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. Hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum. Musmutlu yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yıldız Hanım günaydınlar. Herkese selamlar. Elim üstte kulağım sizde yine diyor. Eyvallah. Güzel bir günün olsun. Şerife Müdürem günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Patron Viyana Femciler. Herkese güzel bereketli bir gün dilerim diyor. Çok teşekkürler. Aşağı Avusturya müdürümüz. Yukarı Avusturya burada. Aşağı Avusturya burada. Viyana da burada. Steyamak burada mı? Önce top 5'e bir bakalım. Ondan sonra devam edelim. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Aynur Demircan var. Günaydınlar Aynur Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Sadık var. Sadık hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Senin işin gücün rast gelsin. Bugün günlerden pazartesi. 3 numarada bugün Nihat var. Nihat maşallah var. Her gün top 5'te ilk 5'in içindesin ha. Süper. Aleyküm selam Nihat'ım. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Nihat. Nihat ne zaman dükkandasın? Bugün dükkanda mısın mesela? Bugün 21'de işlerim var. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Zuhal abla var. Günaydın, kolay gelsin Ali abi. Güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Zuhal abla. Valla başarılı bir performans. Bir de birinciliğin var senin bu hafta. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Burdurlu Mehmet var. Mehmet tebrik ediyoruz. Valla helal olsun. Mehmet çok azmetti ve muradına erdi. Top 5 listemizde 1 numaraya yerleşti kurtlar sofrasında. Helal olsun Mehmet.

Birazdan yol durumuna bakacağız ama önce mesajları bir toparlayalım. Haydar'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Herkesin çok güzel günleri olsun. Eyvallah. Hoş geldin Haydar. Roto Home, Roto Mobil. Türkiye'de bile olmayan fiyatlar var ya. Haydar herkesten önce kalkıyor ki herkese yetsin ürünler diye. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir günün olsun Haydar'ım. Turgut günaydınlar. Selamlar, hayırlı sabahlar, bereketli günler. Eyvallah Turgut. İşin gücün rast gelsin. Murat Erdatlı günaydınlar abi. Hayırlı işler Murat Erdatlı. Murat abi dün akşam da top oynadın. Kalkabildin mi sen? Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkürler. Güzel bir günün olsun Gonca Hanım. Onur aleyküm selam kardeşim. Herkese günaydın. Güp güzel bir gün diliyorum abi diyor. Eyvallah Onur. İşin gücün rast gelsin. Öğrettin mi eleman işi? Tamer günaydınlar. Hayırlı işler, bol güneşler. Hoş geldin abi diyor. Sesindeyiz. Ne güneşi be Tamer? Güneş mi kaldı?

Yengen vizesini diyor kendim için değil bir arkadaş için sordum diyor. İsmi lazım değil de söyle abi sen gene de. Ben sana dedim Kamil'e ceza yaz hep gelir diye. Vallahi Kamil helal olsun ha. Yazacağız cezayı. Ha, elemanları gönderdin mi abi Türkiye'ye? Güzel Bahattin abi iyi yapmışsın. Sevindiler mi abi isimlerini duyduklarında Bahattin abi? Onca övdük yani adamları. İsmail Koçer günaydınlar kardeşim. Ali Baba hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar sesindeyiz. Eyvallah İsmail güpgüzel musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Ha Nihat yarın mı dükkandasın? Cuma'yı diyor 21'de kalalım. Olabilir vallahi Nihat. Plan yapmadım Cuma'ya. Ama yok ya yarın Cuma'ya 10. Viyana da gideriz herhalde. Açılış var yarın. Arkadaşlar 10. Viyana'da yarın çiğ köfteci açılıyor. Royman Plats'ta. İmkanı olan vakti olan herkesi bekliyoruz çiğ köfteci açılışına. Çekinme, hadi, hadi söyle de. İkramlar var ikram. Bol bol çiğ köfte ikramı var. İçine ata ata ne hale düştüm tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekinme. Bizimki iş icabı ikramdan değil arkadaşlar. Kura kura ama vakti olan gelsin. Kime yemek borcum varsa hemen gelsin abi yemek borçlarımı ödeyeyim. Raşit sana döner borcum vardı. Döner yerine çiğ köfte ısmarlasam olur mu? Bana diyor bir suikast uygulamaya çalışıldı diye düşünüyorum diyor. Yok be suikast kim? Biz kim Şenol ya? Ayağını kaydırdık Şenol öyle diyelim.

Hiç sorma abi diyor. Dünen yayındaydık diyor ya. Mübarek diyor. İbrahim gibi çıktı aynı diyor. İstediği mesajı okuyor. İstemediğini pas geçiyor diyor. Allah Allah. Yok ya, yapmaz Fatih öyle şeyler ya. Ben dedim her mesajı okuyacaksın dedim. Sağır Sultan duydu diyor. Bu saatten sonra kör adam bile koklayarak anlar dümen yaptı. Ya Dündar. Dündar gel, yarın açılışa gel de bir sana çiğ köfte ısmarlayayım. Barışalım be. İstediğin kadar ye. Alınmıyorum ama diyor, ajitasyon yapıyorum ama diyor, işe de yaramıyor herhalde. Ya Dündar, dümen yapacağız da hemen değil. Bekle biraz, bekle, ben araya sıkıştıracağım onu. Halledeceğim o iş bende. Sıpanın diyor maşallah var diyor, canavar. Eyvah eyvah Onur. Sana iş bakalım mı biz Onur? Madem canavar gibi. Valla Haydar, Onur'a bir iş ayarlayalım ya. Ayağını kaydıracaklar. Suat tebrik ediyor. Öncelikle Zuhal ablayı ve Aynur ablayı diyor. Sonrasında birinci olan Mehmet abiyi tebrik ederim diyor. Eyvallah Suat. Hasan günaydınlar kardeşim. Her gün ofiste Viyan FM dinliyorum. İş arkadaşlarımı bile alıştırdım artık diyor. Eyvallah Hasan, süpersin. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Geçen hafta diyor Mehmet çorbaya geldi diye ondan birinci oldu. Tebrik ediyoruz Mehmet diyor. Ya Haydar. Çorbaya gelen birinci mi oluyor şimdi yani? Tamam, seni de birinci yapacağım. Yok, ondan birinci olmadı. Dün adam özellikle geldi, bir onun önünde durdu. Dürttü, korna çaldı. O yüzden birinci oldu. Abi adam bileğinin hakkıyla birinci oldu. Niye böyle diyorsunuz ya? İlla ekran resmi mi atayım yani size? Bu arada cumartesi günü çorbaya devam arkadaşlar. Çorba içmek isteyen olursa cumartesi günleri adresimiz belli. Mekanımız belli. Saat belli. Sabah saat 8. Öyle özel bir organizasyon yapmıyoruz. Çekirdek kadro geliyor. Gelmek isteyenler de buyursun gelsin. Kimseye çorba falan da ısmarlamıyoruz. Onu söyleyeyim. Herkes kendi cebinden içiyor. Alman usulü yapıyoruz artık. Alman usulüne döndük. Alman usulü güzel bir şeymiş ha. Vallahi sevdim ben Alman usulünü. İş bulan arasın beni diyor. Fena olmaz. Ya Onur'um gel ya. Bir yayın veririz sana bir an efendim. Ne olmuş yani? Olur Haydar, o da olur. Vallahi pideciye de gidebiliriz 11. Viyana. Murat'a söyleyelim de hazırlık yapsın o zaman. Murat dinlemiyor ki bizi ya. Haydar sen Murat'a söyle de hazırlığını yapsın. 7.30'da hazır olsun çorbalar. Bak Mehmet'in mesajı var arkadaşlar. Okuyalım. Ne kadar hak ettiğini görün siz de. Ali abi diyor, vallahi diyor, arabayı sağa sola çekiyorum. Böyle saat 7 olduğunda diyor. Sırf diyor mesaj atabilmek için diyor. Bak. Fedakarlığı görüyor musunuz? Adam 7'de mesaj atabilmek için yolun ortasında sağa sola çekecek yer arıyor. Sırf derece yapabilmek için diyor ya. Her şeyi yapıyorum, her sabah uğraşıyorum diyor. Bu arada bugün fazla dinleyemeyeceğim. İşim az dışarıda diyor. İçeride depoda olacağım diyor. Sıkıntı yok ya. Bugünkü istek hakkımı diyor Murat Erdatlı abime diyor veriyorum. Dün diyor Emine ablamız diyor, ona diyor bir şarkı armağan etmişti. Bugün belki Murat abim diyor armağan etmek istiyor diyor yengemize diyor. Bakalım. Murat abi, istek sana geçti. Bak Dündar var ya, resti çekti yemin ediyorum.
Dündar bu arada Yasin nerede ya, benim kankam nerede? Dündar diyor ki ben olursam diyor hakkımla birinci olurum diyor. Öyle dümene mümene ihtiyacım yok benim diyor. İşte böyle ya, bana böyle gelin ya. Ama diyor ekran kaydı falan al. Sonra derler ki diyor Dündar dümenden birinci oldu. Ben bu ızdırapla yaşayamam. İnanmazlar falan diyor değil mi? Sonra döndük dedi ki acı sana öldürmez, cehenneme döndürmez. Emrah'ım günaydınlar. Emrah neredesin sen ya? Kıymetli abim iyi yayınlar. Eyvallah Emrah Karateke. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez. Gideni de dönmez. Sen de öyle Onur, eyvallah. O iş bizde Onur, rahat ol sen. Emrah hikaye tatil yaptı ya, yeni yeni konsantre oluyor yayınlara. Bu arada İzmitli Emrah vardı, hatırladınız mı? Geçen hafta çok yüklendik galiba çocuğa. Abi adam yok, o günden beri yok yani, gelmiyor. Yayınlara falan hiçbir yere gelmiyor abi. 21. Viyana'daki sevdiği miydi, 22 miydi derken... Baya baya yüklenmişiz demek ki. Emrah o günden sonra terk etti yayınları. Sildi Viyana FM uygulamasını telefondan. (Gülüyor)

Haydar doğru değil. Doğru değil kardeşim. Yani Haydar bugün sen 7. 8. sırada falandın. Murat abiyle peş peşeydi mesajların. Ya Murat da kırılacak yer arıyor ya. Kırılmasın abi, ne yapalım yani. Yasin'im günaydın. Yasin Tekbaş güp güzel musmutlu bir gün olsun. Abi biz her zaman buradayız diyor ya. Eyvallah. Flörtek hayırlı işler. Bu arada Yasin ve Dündar abi bir işçilikleri var. Harbi 10 numara 5 yıldız. Yer döşemesi yapıyorlar. Yok böyle bir şey ya. Hani olur da evinizde ihtiyaç olur. Parkedir, laminanttır. Farklı isimleri var. Hepsini de bilemiyoruz tabii. Uzmanlık alanımıza girmiyor. Seni öpme, koklamaya doyamam. Sanat ya. Sanat gibisi yok. El sanatı. Cihat Guten Morgen. Güzel bir yayın diliyorum diyor. Eyvallah Cihat'ım. İşin gücün rast gelsin. Gusto Gurme. Wiener Neustadt. Cihat dün Kemal'in doğum gününü kutladık. Arabada bir 15-20 dakika dinleyecek. Ondan sonra Kemal Arazi değil mi? Dündar diyor ki tamam tamam diyor. Çorbamızı da dönerimizi de biz kendimiz öderiz diyor. Alman usulü misafirlere geçerli değil. Altına not düşmeyi unutmuşuz Dündar. Yok biz onu Alman usulü de demeyelim ya. Halı saha usulü diyelim daha doğru. Halı saha usulü yapıyoruz artık. Allah Allah çok geçmiş olsun Emrah ya. Küçük bir motor kazası geçirdim diyor. Bir ay kadar oldu. Toparlanmaya çalışıyorum motor kazası. Allah şifa versin. Abi dikkat edin ya bu motor işi tehlikeli iş. Vallahi hiç sevmiyorum. Yani yürüyen taput desek yeridir. En çok trafik kazası arkadaşlar iki tekerlekli araçlarda meydana geliyor. İnanılmayacak bir oran. Neredeyse %90 biliyor musunuz? Daha öncesinde bu oran daha düşüktü. %70'lerdeydi ama bu e-scooter'lar falan çıktı ya. Onlar çıktıktan sonra düzen hepten değişti. Yani her gün onlarca e-scooter kazası oluyor. Birçoğu da ağır yaralanmayla neticeleniyor. Zaten o yüzden e-scooter'lara sürekli yeni kurallar, yeni kanunlar getiriyorlar. Bugünden itibaren de Avusturya'da e-mopedler, yani elektrikli mopedler var ya, bu motosiklet gibi olanlar, özellikle lieferantların kullandıkları yeni kanun çıktı. Bugünden itibaren plakası olmayan, araç sigortası olmayan, vergisi ödenmeyen, kask takılmayanlar trafiğe çıkamayacak. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin Emrah. Bugün hiç yok. Oo, patron adam Cihat görüyor musun? Dün doğum gününü kutladık. Adam bugün kendine izin verdi ya. Vay Hakan kardeşim gelmiş. Hakan Cem Türk. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Hakan'ım, işin gücün rast gelsin. Der Otomayis'te 11. Viyana. Benim... Abi benim tamircim ya, hiç değişmiyor Hakan, şaşmıyor. Bırakıyoruz gidiyoruz arabayı, o kadar. Gözlerimizi kapatıyoruz. Önceden bir arkadaşa götürüyordum arabayı. Abi bırak diyordu, yarın sabah alırsın diyordu. Yarın sabah gidiyorduk, araba olduğu yerde duruyor. Abi cumaya gel. Tamam cumaya gidiyoruz abi, olduğu yerde duruyor. Ya kardeş bak yola gideceğiz, şöyle yapacağız. Tamam abi pazartesi söz sende. Pazartesi oluyor gene yok. Ya
Çok şükür Hakan gibi arkadaşlarımız, ustalarımız var da o dertlerden kurtulduk, sağ olsunlar. Herkese tavsiye ediyorum. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah. İkinci ve beşinci olan Zuhal ve Aynur ablalarımı tebrik ediyorum. Zirveler en çok biz hanımefendilere yakışıyor. Bizler her zaman birer inciyiz, gönüllerde birinciyiz. Oo. O kadar kişi içinde derece yapmak hiç de kolay değil diyor. Bravo hanımlara de. Bu mesajı kim yazmıştır? Hadi. Buyurun buradan yakın. Bu mesajı kim yazmıştır? Vay be Turgut, ne yaptın abi sen öyle? 01.10.1996 01.10.2026 yazıyla, kışıyla, sonbaharıyla, iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, ailemize yeni katılanlarla, ailemizden ayrılanlarla, tamı tamına bugün diyor 30 yılı doldurdum diyor çalıştığım firmada. Vay be. 30 yıl aynı firma, maşallah. Çok iyi.

Benim tamircim Rafet abi olamaz ya. Rafet abi Almanya'da, Neuss'ta. Neuss'a nasıl bırakacağız arabamızı? Benim tamirci Hakan Cem Türk abi. Der Otomais'ta. Değişmez. Hakan, eyvallah. Hakan da meslektaşını savunuyor. Bak ya. Diyor ki, ya adam diyor yanlış bir şey söylememiş ki sana diyor. Yarın demiş diyor. Ama hangi yarın olduğunu söylememiş diyor. Yalan bir şey yok bunda. Süper. Vallahi doğru. Adam yarın dedi abi bana. Ama hangi yarın olduğunu söylemedi, evet. Emine abla günaydınlar. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın Emine abla. Geç kaldın yayına ya. Ceza keseceğiz sana Emine abla. Dereceye girenleri ve günün birincisini tebrik ediyorum. Yapma ya. Hey, Vanlı'nın diyor babaannesi vefat etti. Camide programı var, ben de elbasını yapıyorum. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun inşallah. Zaten ismini okudum patron diyor. Sonra da bu mesajı kim yazdı diyor soruyorsun. Neyin kafasını yaşıyor? Ya olur böyle şeyler. Canlı canlı yayın yapıyoruz burada. Her dediğimizi hatırlayamayabiliyoruz. Arkadaşlar bakın ya, radyo yayınında normalde, tamam mı, şarkıları seçen, yayına veren birisi olur. Konuşan birisi olur. Mesajları bakan birisi olur. Yani 3-4 kişilik bir ekip işi. Ben hepsini tek başıma yapıyorum. Bir yandan mesaj okuyorum. Bir yandan şarkıları seçiyorum. Bir yandan sizinle konuşuyorum. Bir yandan espri yapmaya çalışıyorum. Bir yandan cihazı ayarlamaya çalışıyorum. Hangi birini yapayım ya? Ama ufacık bir hata yaptık var ya, hemen böyle pusuda bekliyor. En başta da aşağı avusturuyor müdiremiz yani. Müdiremiz bunu yaparsa gerisi ne yapar bilemiyorum. Demet dediniz ya diyor. Teşekkür ediyorum Demet diyor. Aynur Demircan mesajı. Tamam yaptık bir hata, affet işte. Hanımların birbirlerini durmadan övüp erkeklerin de birbirlerini gömmesi çok koydu bana diyor. Bir sigara yakacağım diyor. Sen sigara içmiyorsun ki Şenol. Sigara içiyor musun sen ya? Tek kişilik dev kadro abi diyor. Eyvallah Cihat. Ama Cihat, bu yayının tadı da böyle çıkıyor be. Abi her şey senin kontrolünde, tamam mı? Önümde iki tane ekran açık. Önceden var ya 3-4 tane ekran açıyordum. İki tane ekran açık abi. Bir tane telefonla işimizi hallediyoruz artık. 2-3 telefona gerek yok. Çözüyoruz ya. Eyvallah Cihat'ım. Abi bugünden itibaren paket vergisi geçerli diyor. Artık Amazon'dan alışveriş yapıldığında sipariş başı 2 euro 40 cent eklenecek. Kaç paket olduğu fark etmiyor. Yani Amazon'dan sipariş verirseniz toplu olarak yapın ki bir kere deyin diye. He. Aynen. Amazon'a geçerli miydi o Yasin ya? Sanki ben şey diye hatırlıyorum. Bu Temu'dur, Çin'den gelenler falan vardı ya. Ama Amazon'da olabilir sonuçta. Avusturya içi paket göndermiyor benim bildiğim kadarıyla. Vergisi İrlanda üzerinden mi diyor? Öyle bir şeyler var. Evet arkadaşlar, paket vergisi de geldi. Nur topu gibi yeni bir vergimiz oldu. Hadi gözümüz aydın. Seni benden alıp canımı yakma. Vallahi haberleri sürekli paylaşıyoruz. Ona vergi, buna vergi, şuna vergi. Mazota da indirim geliyor arkadaşlar. Hadi iyisiniz, 12 sent. Allah razı olsun, devlet baba dedi ki mazot fiyatları çok yükseldi, size bir 12 cent indirim yapayım dedi. Tankstelliler 12 cent indirdi, 20 cent zam yaptı. İndirdi bindirdi. Vay be. Hadi hayırlı olsun. Yasin'e de teşekkür ediyoruz, Yasin tek başı hatırlattığı için.

Feminist abla yazmıştır. Başka kim yazacak diyor. Feminist abla, feminist abla. Arada bir iki tane Suat yazan da var yalnız ha. Demet'in de adı şeye çıktı. Feminist ablaya çıktı. Hadi hayırlı olsun Demet. Lakabın oldu artık. Nur topu gibi.

Yok ya, o sıralamaya takılmayın ya. O yüzden o olmuyor. Bugün dedim ki ilk beşi biraz erken okuyayım. Araya sıkıştırmayalım. Çünkü ilk beşi beklerken insanlar şey yapamıyor. Ne derler ona? Mesaj yazamıyor. Sıralaması değişmesin diye haliyle. Ben de dedim ki bugün bir jest yapalım. İlk beştekileri erkenden okuyalım. Aradan çıkartalım. Olay bundan ibaret. Bugünlük böyle oldu. Bir tane daha şuraya şarkı ekleyelim. Ondan sonra yol durumuna bakalım. Hızlıca.

0: Haydar diyor ki bana sorarsanız, sen bana sorar mısınız diyor. Sorduk Haydar Bey, sana sorduk. Flörtek Yasin ustamın işçiliğini, işçilik demiyorum ben diyor, sanat eseri yapıyor. Dikkatli ve tertemiz çalışıyor. Çok temiz işçiliği var. Flörtek'ten çok memnun kaldım diyor. Hele bir ustası var Dündar diye, 10 numara diyor. Yarım saatte her yeri söktü attı diyor ya. Vay be, Dündar'ıma bak sen. Ama diyor dünkü yayıncın da, okuyacağım ben bu kısmı, okuyacağım. Dünkü yayıncın tek kişilik kadro demiyordu. Bizim stüdyodaki arkadaşlar diyordu. O gerçekten stüdyodan yayın yapıyor bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Fatih Mercantaş'ı İstanbul'dan. Sensiz kalarak Başakşehir Radyosu'ndan stüdyosu var. Başakşehir Belediyesi'ne ait. O stüdyodan yayın yapıyor. Çok modern bir stüdyoları var. Orada ekip arkadaşlar da var. Abi para var, huzur var be. Valla. Para var, huzur var. Biz de öyle değil ki. Biz gariban. Her işi kendimiz yapıyoruz. Maksat maliyetler düşük olsun. Yok ki arkamızda Viyana Belediyesi. Olay da arkamızda Viyana Belediyesi, bir stüdyosu falan vereydi bize. Biz de rahat rahat geniş geniş takılırdık. Böyle çayımızı kahvemizi getirenler. Tüm yollara baktım yine senden haber yoktu. Seni benden... Dur bakalım Murat abi ne demiş. Sonbaharlar ve uzun kışlar sabrılır. Mehmet'e teşekkür ediyorum bu diyor. Bu istek şansıyla birlikte evde diyor itibarım yükseldi. Oo Murat abi. İstek parçasını da yazmış, hemen çalalım. Dur bakalım.
1: Günaydın herkese. Ali'cim dün Fatih'e bir mesaj attıydım bu dayak konusunda falan. Evde sıkıştırıp duruyorlar dünden belli. Evden de çıkamıyorum bugün o mesajı duymadan. Lütfen o mesajı bir okur musun ya?
2: Dayak, çünkü kendi silmiş.
1: Dayak yedim, şöyle oldu, alıştım. Kadınlar, karılar şöyle karılar oldu diye.
0: Karılar mı?
1: Bir zahmet bir oku, evden çıkamıyorum derse.
0: Abi nasıl bir şey yok karılar.
1: Oku oku bir zahmet ya. Derse çıkamayacağım bugün evden, işe de gidemeyeceğim.
0: Dur bakalım ne yazmış Murat abi, dur hemen bakalım. Ha bak ya, Fatih bu mesajı okumuştu dün değil mi? Doğru. Dur onu bir okuyayım. Bunu dinlettik mi?
1: Oho oho bir zahmet ya. Tamam. Neyse çıkamayacağım bugün evden, işe de gidemeyeceğim.
0: Dur. Dün Kemal müdürüm de vardı yayında bu arada, dur. Dünkü Murat abinin mesajını okuyorum. Fatih Mercantaş'ın da yazdığı. Aslında okumaması gereken bir mesajı okudu Fatih ve yumurtaları kırdı. Acemilik olur abi, olur öyle şeyler. Ben çocukken çok dayak yerdim. Gözyaşları dudağımın üstünde karışırdı. Zor şartları gördük. Şimdi karı dırdırı vız geliyor. Aynı müzik gibi. Murat Erdatlı'nın mesajı. Ya diyor biz o kadar sopa yedik ki diyor. Şimdi diyor karı dırdırı vız gelir. Okumaması gereken bir mesajı okumuş Murat Mercantaş, Murat abinin mesajı. Adam da yazmış oraya. Kocaman okuma yazmış ama Murat abi okuma yazdıktan sonra biraz boşluk bırakman lazım abi. Yayın esnasında şimdi adam onu nereden şey yapsın yani. Zor, yayıncının işi de zor. Biraz abstand bırakman lazım. Ah Murat abi ah. Vallahi yani yapılmayacak bir şey yaptı ya. Dur şöyle yapalım. Karı dırdırı diyor, vız gelir.

Bu arada her mesajı ben de okumuyorum ha, haberiniz olsun. Şerife müdüremiz füze attı abi diyor. Beyinsiz loğusan demek istedi diyor. Yok ya, bana öyle demez Şerife müdüremiz. Dedin mi yoksa Şerife? Hiç gülesim yoktu. Zabağından güldürdünüz beni diyor ya. Vallahi ne örek. İşimiz güldürmek bizim ya. Yani ödüllü radyonun ödüllü sunucusu olmak kolay mı? Yok öyle. 3 kuruşa 5 köfte dertlenme diyor. Devam ki diyor. Eyvallah Bayram. Allah razı olsun kardeşim. Overlock da Haydar'dan sorulur Ali Bey diyor. Aa, Haydar overlockçu musun sen? Ne bileyim diyor. Biz dümene alışkın olduğumuz için onu da dümen ya Haydar sen bari yapma ya. O değil de Haydar, Murat'ı ben arayayım dur. Organizasyon için hafta sonu. Gönlünü yapalım Murat'ın. Madem alınganlık yapmış. Kardeşim o da pinti ya. Bildiğin pinti. Cebinde akrep var. Yani cebinde akrep var bildiğin ya. Kemal müdürüm de diyor ki bak diyor Ali diyor niye uğraşıyorsun ki diyor. Murat abimi al yanına diyor. Murat Erdatlı'yı yardım etsin sana diyor ya. Valla Murat abi sabahları gel de yayını birlikte yapalım. Olur olur Murat abi çay çorba getirir bana. Temizlik işleri falan var. Ona da Şenol'u çağıralım. Dip köşe paspas yapar. Şerife müdüremiz de diyor ki yahu ne bereketli bir gün böyle diyor. Vergiler, lakaplar diyor. Yeni kanunlar. Vallahi sorma. Yeni ay bereketiyle başladı. Hata aramak değil benimkisi patron bu arada diyor. Küçük küçük diyor uyarı yapıyorum. Allah razı olsun müdürem. Vallahi yani sizler olmasanız bilemiyorum yani. Kim bizi böyle yerin dibine gömer. BJK Murat abi günaydın. Hayırdır abi ne olmuş orada ya? Kardeş diyor kolay gelsin. Eyvallah Murat abi. İtfaiye mitfaiye çöp arabası mı abi? Bir şeyler var yine 10. yana karışık arkadaşlar. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar Hüseyin abi. Güzel bir günün olsun. Amazon Manat Salung diyor. Ab November kalkıyor. Sadece Pro Einkaufrechnung olacak diyor. Ya Şenol Almanca yazıyorsan Almanca yaz. Türkçe yazıyorsan Türkçe yaz. Bu ne Almanca Türkçe karışık ya. Amazon'da aylık ödemeleri kaldırıyorlarmış. Arkadaşlar onun yerine her alışverişe bir fatura göndereceklermiş. 14 günün ödeme imkanı olacakmış. Şenol niye reklam yapıyorsun şimdi? Ne alaka yani? Ne yani? Ne yani? Ne, bize ne Amazon'dan abi? Ne faydası var? Sponsor mu oldu bize? Konu geliyor konu. Bundan iyi konu mu var ya? Murat abi diyor ki onca sopa yedim diyor. Karı dırdırı vız gelir diyor. Bundan iyi konu mu var? Suat. Allah analı babalı büyütsün vergiyi abi diyor. Maşallah diyor. Nur topu gibi olmuş. Eyvallah. Onur. Viyana FM ailesi Murat Erdatlı'yı nasıl bilirdiniz diyor. Valla Murat abiyi iyi bilirdik ya. Espri yapardı. Böyle cap canlı bir insandı. Her ortama ayak uydurur Murat abi. Öyle bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yardır Murat'tı, yatır Murat oldu. Bu şarkıyı Murat abi günün birincisinden vekaleten aldı biliyorsunuz. Mehmet Murat abiye devretti. Murat abi de bu güzel eseri Emine ablamıza armağan ediyor. Vay be Murat abiden Emine ablaya şarkıya bak.

Hazır bu şarkı çıkmışken ben de hazıra konayım. Ben de kıymetli eşime armağan ediyorum bu güzel eseri. Sizler de armağan ederseniz hemen isimleri söylerim hızlıca.

Krizi fırsata çeviriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, eşlerinize armağan edin de. Siz de bu sevaptan faydalanın. Kamil yazdı onu Aydar. İtina ile overlock çekilir diyor. Overlockçu geldi hanım. Yeter bana. Güneş doğar yanı başımda. Sen gelin... Yalnız karı demeseydiniz iyiydi diyor. Hanımdırdır demek daha doğru olurdu sanki. Ya Demet, Allah'ını seversen müzumsuz, loğusan, beyinsiz. Onlara alınmıyorsun. İç Anadolu'da herkes karı diyor, ona mı alınıyor yani? Bah ya. Ya orijinali böyle karı demişler işte. Ne var yani bunda? İç Anadolu şivesi daha. Koskoca şehirde. Ne zaman elimi tutsa durur içim. He abi diyor, sayende Sağır Sultan da duydu. Hep senin müzumsuzluğundan. Bir dölek durmuyorsun ki diyor. Feminist diye feminist ettin bizi diyor. Böyle feministliğe de can kurban. Ben sevirem bacılarımı, ne öreyim diyor. Sev sıkıntı yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hakkın rahmetine kavuşan teyzemize de Allah rahmet etsin. Yakınlarına sabırlar diliyorum diyor. Mekan cennet olsun. Amin. Ömrümün yarısı eşime armağan ediyorum diyor Suat. Eyvallah Suat. Suat bir de yengemize radyoyu dinletseydin. Şu mesajı okurken yengemiz de duysaydı var ya, ne kadar hoşuna giderdi. Suat bir 10 puan daha kazanırdın kesin. Prensesim Lara'ya armağan ediyorum. Bayram, diğer taraf okumuyorum Bayram. O kısmı okumuyorum. Yani. Hadi biz de armağan edelim bari diyor Murat abi. Evet Murat abi, sen de yengemize armağan et ya. BJK Murat. Sabah, olsa, bah- 10. Viyana'dan 4. Viyana'ya gideceğim diyor. Ha pardon, 20. Viyana'ya gideceğim diyor. 10 dakikada 20 metreyi gidemedik sabah trafiğinde. Abi normal değil ya. Gürcan abi, elime mi gelsin eşime mi gelsin Gürcan? Gürcan abi yanlış yazmış. Gürcan abi de kıymetli eşi Zuhal ablamıza armağan ediyor bu güzel eseri. Ben de eşim Damla'ya armağan ediyorum diyor Emre. Eyvallah kardeşim. Emre'den kıymetli eşi Damla'ya gelsin. Yanımdaki Vanlı'ya armağan olsun diyor. Şerife'den de Türkan'a armağan olsun. Allah rahmet eylesin bu arada. Başınız sağ olsun Türkan. Bu sefer eşime armağan ediyorum abi şarkıyı diyor. Onur Bey ve Haydar Bey kusuruma bakmasınlar diyor. Bu ne demek oluyor şimdi? Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani Onur ve Haydar kusura bakmasın. Allah Allah. Neyse. Orhan Kaptan aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Sağ olasın. Hoş geldin. İsrafil günaydın kardeşim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar abi diyor. Eyvallah. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Özdırmak Bekaray. Abi diyor, hep feminist abla diyorsunuz da diyor. Bu feminist abla diyor. Hani diyor abimiz diyor araba almıştı diyor. Pardon, araba değil, jip. O ablamız mı diyor? Ta kendisi. Onur da kıymetli eşi Nurdan'a armağan ediyor bu güzel eseri. Ya Mehmet, senin sayende kaç kişi nasiplendi bu şarkıdan görüyor musun? Niye kadınlar hiç eşlerine armağan etmiyor? Onu merak ediyorum ha. Şu an bu soru kafamda. Benden de o kendini biliyora gelsin. Allah Allah, Tamer kimmiş o? Dinliyor mu ki? Şu koskoca şehirde. Abi sen ne istiyorsun? Ben söylüyorum beyinsizli olsanı. Ben ne örüyorum şimdi? Benim suçum ne diyor ya? Bundan sonra seni hiç masumayacağım. Masumuyum.
nefesimin kadar sonuna. Murat abiden daha iyi bir performans beklerdim abi açıkçası diyor. Ya Mehmet sen de ortalık karışsın mı istiyorsun, ne yapsın? Murat abi kedi modunda şu anda. Aslan modunda değil.

gözlerim. Ya diyor Ali diyor Allah aşkına diyor. Sanki Suat'ın diyor puanı ihtiyacı var diyor ya. Murat Erdat da yazmış. Beşi bir yerde alır gider eve diyor. 100 puanı kapar diyor ya. Vallahi ne diyeyim. O da doğru. Aynen ya, şu ana kadar hep erkekler armağan ettin. Nerede bu hanımefendiler diyor. Abi dikkatimi çekti benim de. Hep erkekler eşlerini armağan ediyor. Bayanlar yani hanımefendilerden tık yok. Niye?

0: Abi beni bile dinlemiyor. Seni mi dinleyecek diye. Bu güzeldi. Beni dinlemiyor ki seni mi dinleyecek diyor. Seni bana, sana baktım her anda, durur kalbim yok. Ben de eşime armağan ediyorum. Kıymetlim diyor ya. O işte böyle olun ya. Yıldız Hanım'dan eşine armağan olarak geldi bak. Yıldız Hanım bir ilki başardı. İlk kez bir hanımefendi eşine, adamına şarkı armağan etti. Yok böyle bir şey ya. Dinliyor fakat iş gereği yazamıyor diyor. İsmi nedir Yıldız Hanım? Gude Morgen patron, hayırlı sabahlar. Musmutlu bir gün olsun. Çok teşekkürler Ispartalı Ayşe, hoş geldin. Gude Morgen. Hanımlar diyor hep alışmışlar almaya, o yüzden diyor zahmet edip de yazmıyorlar diyor. Tabii çok büyük zahmet. Aynen yani, eli oradan tuşa gidecek falan. Neyse bir yol durumuna bakalım hızlıca. Bir saati geride bıraktık bu arada. Çok konuştuk.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Yani Viyana trafiği arkadaşlar bildiğiniz gibi yoğun. Her sabah olduğu gibi A23 Südostan Gent'e her iki yönde de yoğunluk var. Hem Kagran Genzendorf istikametine doğru hem de Favoriten istikametine doğru. Geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha trafik şu anda sakin. A2'de yoğunluk var Viyana istikametine doğru. Knoten ve Zöndorf'un olduğu bölgede yoğunluk var. A4 havaalanı yolu havaalanı istikametine açık. Viyana istikametine doğru yoğun. A22 Viyana istikametine doğru yoğun arkadaşlar. İki yerde yoğunluk var. Nordbrücke üzeri ve A23 ile kesiştiği bölge. Şehir içinde Stephansplatz'ın, Schwedenplatz'ın olduğu bölge var biliyorsunuz. Donau kanalın geçtiği bölge. O bölgede yoğunluk var. Praterstein bölgesinde yoğunluk var. Reisbrücke'de yoğunluk var. Gürtel'de Nussdorf'e Gürtel, Margareten Gürtel, Südbahnhof. Landstrasse otoban çıkışı yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse yoğun. Genel olarak trafik fena değil, yola çıkılabilecek düzeyde. Ama siz ne olur ne olmaz yola çıkmadan önce mutlaka ama mutlaka yol durumuna bir göz atın, bir bakın. Ana arterler, ana yollar yoğun ama akıcı görünüyor.

0: Evet, biraz önce Yasin'in gönderdiği mailin aynısı bana da gelmiş. 2 euro 40 sent vergi var diyor. 2 euroydu demek 40 sentinde vergi koydular. Abi verginin vergisi olur mu? Evet, vergisinin vergisi olmuş arkadaşlar. Normal pakete 2 euro devlet vergi koydu. 2 euroya bir de %20 vergi koymuşlar. 2 euro 40 sent olmuş. Hadi hayırlı olsun. Nur topu gibi yeni bir vergimiz oldu. Yıldız Hanım eşi Bülent Bey'e armağan etti. Sessiz sessiz dinliyormuş Bülent Bey. Güzel bir gün diliyoruz ona da, sağ olsun. Bahar Hanım, Guten Morgen, güzel sabahlar, hayırlı işler diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ha, dün akşam Ferhat da vardı yayında bu arada. Hep jip diyorlar ya, bir unutmadılar diyor. Unutulur mu ya? O yayın unutulur mu Demet ya? Ne yayındı be? Benden de bacılarıma gelsin. Güzel bacılarım benim diyor. Bak. Hiç demiyor. Yükselime gelsin bu şarkı. Bacılarıma gelsin. Niye bacılarına gelsin? Demoma gelsin diyor. En güzel tesadüfüm o benim diyor. Şimdi bir şey derdim. Viyana FM olmasa olurdu tesadüfüm. En güzel tesadüfüymüş. Hadi oradan. Şerife müdürüm. Gürcan abiye küstüm. Abim dedik. Murat eve domates götür. Emine affetsin dedi. Başkaları da beşi bir yerde götür falan yazdı diyor. He ya, değil mi Emine abla? Bir de öyle bir şey var. Vallahi Gürcan abi dedi, domates götür eve 3-5 kilo dedi. Emine abla niye küsüyorsun Gürcan abi ya? Bak Gürcan abi, duydun mu, Emine abla küsmüş sana. Dur.
1: Trek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın...
0: Unutmuşuz. Yol durumu sunuyorduk normalde. İkinci bölümde hareketleniyoruz arkadaşlar. Son dönemin en güzel çıkış yapan eserlerinden bir tanesi.

0: Suat'ın puana ihtiyacı yok. Bonusları bozdursa ömür boyu gutaben olarak yeter diyor. Yok yok Bayram, o iş öyle değil. Suat alıştırdı ya. Valla şimdi çıtayı çok yüksek tuttu. Bundan sonra yaptığı ufacık bir şeyin hiçbir faydası olmaz Suat'a. Sen beşi bir yerde termomiksler, ajda bilezikler al. Ondan sonra eve bir çiçekle gittiğin zaman o çiçeği kafana yersin. Ah ah Bayram. Kadınlarda o sistem öyle işlemiyor. Aa, Elif Tülay günaydınlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Çok ısrar ettin abi diyor ya, benden de acıma gelsin diyor. Gelsin tabii ya. İşte böyle ya Elif Tülay. Gönder acına tabii. Hacım da bu arada Şafak Doğan Güneş. Hacım artık eve geliyor. Bitti askerliği hacım. Abi diyor Dündar da yengeye gönderecek şarkıyı ama utanıyor. Niye utanıyorsun Dündar ya? Light deriz falan diye mi çekiniyor Yasin? Niye utanıyorsun Dündar ya? Belki oradan bir 10 puan alırsın yani. O 10 puan senin 3 ay kahveye rahat rahat gitmene yarayacak. Yatırım yapman lazım Dündar. Yavuz günaydınlar kardeşim tekrardan. Resim atmış video. Vereyim mi yayına? Bir verelim bakayım.
1: Haydi Yavuz. Yedin Tag mit Viyana FM.
0: Süper. Yavuz arkadaşın ismi ne? Yedin Tag mit Viyana FM. Yavuz diyor. Süpersin Yavuz. Eyvallah kardeşim. Guten Morgen, her şeyden haberim var diyor. Mecbur haberimiz olacak Ferhat ya. Ferhat 54, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Ferhat bugünlerde ağır abi takılıyor. Öyle hemen yayınlara gelmiyor, yazmıyor falan. Ferhat dikkatimden kaçmıyor yalnız ha. Bütün şarkılar benden Emine ablama gelsin. Kalbi ve kendi güzel kadın diyor. Ispartalı Ayşe'nin mesajıydı. Murat abi diyor ablamın gönlünü almak için bir tane burma bilezik yakışır diyor. Oo Suat. Abi Suat. Suat. Suat radyo harcı görüşmeyelim lütfen. Ya durduk yere bir burma bilezik 2-3 bin lira masrafa sokacağım Murat abi ya. Yani Gürcan abi gibi desene 3-5 kilo domates getirdi. Abi diyor kahveye gitse ne olur, gitmese daha iyi diyor. Her hafta tokatlamaya başladı. Ya Yasin. Yüksel'le bizim şarkımız başka. Bu şarkı hafif kalır bizim sevdamıza diyor. Sizin sevdanızı anlatmıyor. O yüzden istemedim diyor. Olsun ya, yalandan da olsa Yüksel'ime gelsin falan der insan yani. Nerede? Şerifem ballık at benim, kurban olurum, gözel bacım benim diyor. Vay vay vay vay, şımartmalar birbirlerini baba baba. Makedonmuş arkadaş. Nebi, Guten Morgen Nebi, kolay komen. Nebi Türkçe anlıyor mu? Tayfun günaydınlar kardeşim. Birazdan Tayfun'la da görüşeceğiz. Kolay gelsin Tayfun. Güzel bir günün olsun. Günaydınlar. Herkesin günü güzel olsun. Selamlar Velsten ve aleyküm selam. Kader Hanım Beadır yoksun ya. Seni de yok yazıyoruz ha. Bak olmuyor böyle. Ceza keseceğiz sana da Kader. Bizde yalan yok. Ben hep yalan söylüyorum zaten. Sizde yok, ben hep yalancı. Ağzım açsam yalan.

Yani Emine abla, Murat abi sana öyle bir şarkı gönderdi ki affetmen lazım aslında. Ya en güzel tesadüfümsün dedi. Daha ne desin adam sana ya. Herkese günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. Kolay gelsin. Emine Yalçın hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Suat'ım diyor, kardeşim diyor, lütfen diyor, böyle konularda benim adımı zikretme diyor. Ne olursun diyor, Murat Erdal. Ya Murat abi, Suat dedi ki resmen, ya gitsin bir burma bilezik alsın, Emine ablam affeder onu dedi ya. Ya Emine ablam takılmaz öyle maddi şeyler ya. Emine ablama iki güzel laf söyledi mi tamam ya. Abi maddiyatla olacak işler mi bunlar Suat? Manevi işler bunlar. Abi çıtayı yükseltiyor. En ufak küsmede ajda bilezik, burma bilezik, termomix. Bu ne lan? Yürü ya kulum, hadi bak. Bah, bah hele, bah hele. Bazen yazmadan dinliyorum diye. Aba, gizli gizli dinliyor. Kimseler duymasın. Aşık değil ki oyundasın, gönlümde sana kalsın. Ah, kendini yorma. Vay be, Dündar kaybetmeyi hiç sevmiyor, hiç sevmiyor. Abi diyor, bir sor bakayım diyor ya, Yasin'e. Tokatlamayı diyor, kimden öğrenmiş? Bir sor hele diyor. Zamanında o kadar diyor, tekme tokat yedi diyor. Şimdi anca tokat atabiliyor. Bu saatten sonra kafa yiyecek. Aba, çift okeyle kafa mı atacaksın ne yapacaksın? Bana dokunma, iç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kolum, sebebi sorma. Belki var. Şarkıyı numaradan yolladı, evden kaçtı diye. Yapma ya. Emine abla yapmaz Murat abi böyle şeyler ya. Evden kurtulmak için şarkı yollamış. Bah bah bah bah. Ayşem'e ve Suat'a çok teşekkür ediyorum diyor. Ya Emine abla, hadi Ispartalı'ya teşekkür ettin anladık da Suat'a niye teşekkür ediyorum? Kimseler duymaz. Yani öyle bilezikle milezikle olacak işler mi bunlar ya? Sana kalsın. Yanlış taktik Suat. Biliyorum, özlerim sanma, bana yar olamazsın zorla. Murat abinin yanında iki tane diş hekimi varmış. Hakan Bey ve Cem Bey. Hoş geldiniz sayın doktorlarımız. İstanbul'dan geldiler herhalde. Güzel bir gününüz olsun. Murat abi iki doktorlu. Nereye gidiyorsunuz abi kahvaltıya? Yok ya, baskın yapalım, biz de gelelim. Hakan Bey ve Cem Bey. Bana dokunma, hiç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi... Eyvallah Tayfun'um, hoş geldin. Sana doğru yoldayız diyor. Valla benim oğlan sizden önce orada olması lazım. Bir arayayım, dur bir şarkı arası gireyim de. Belki başka baharlara. Yatıyordur kerata. Kameranım günaydınlar, mutlu günler.

Eyvallah Murat abi, afiyet olsun size. Abi yayın biter bitmez çıkmam lazım stüdyodan. Bugün terminler çok, çok randevu var. Ali abi sen ne örüyorsun bugün diyor ya. Böyle biz ne desek sen üzerine anlıyorsun. Değişik yorumluyorsun diyor. Gözüne bizden görünüyor ellam diyor. Ondan sonra bir insizli olsan deyince kızıyorsun bize diyor. Tersinden mi kattın diyor. Ne ördün sen? Bir şey bilmiyorsun zar diyor. Vallahi bir şey bilmiyorum ya. Bugün takılıyorum. Herkese takılıyorum bugün. Oo, Emin abla nasıl bir şarkı bu ya? Murat abimin istediği şarkıya karşılık istediği şarkıya bak.

Ajda duydum, enerjim yerine geldi diyor. Bah ya. Murat abi, sen ablamın gönlünü alırsın. Sana yakışanı yaparsın sen diyor. Suat diyor bunu. Suat valla, Murat abi biraz önce dedi ki, Suat dedi, kardeşim dedi, lütfen bu konular olduğunda dedi, aramıza dedi mesafe koyalım dedi. Adımı ağzına alma lütfen dedi, yani sıkıntı yaşıyorum bak dedi.

Bayanların gönlü toktur. Onlardan Allah razı olsun. Sadece sarı metali görene kadar diyor Murat Erdat da. Pandorf'a götür. Abi Türkiye'den gelenlerin de bu Pandorf hastalığı var ya. Her Türkiye'den gelen misafirimiz geldiğinde ya ben Pandorf'a gideceğim. Abi ne var bu Pandorf'ta ya? Yani iş icabı hariç Pandorf'a gitmişliğim yok ya. Vallahi işimiz olmasa oralarda Pandorf'un yolunu bilmeyeceğiz.

Şerifem diyor, küçüğüm diyor. Patron Thermomix dağıtıyormuş diyor. Allah Allah. Kim dağıtıyormuş? Ben mi dağıtıyormuşum? Benim niye haberim yok bundan? Thermomix dağıtsam ilk benim hatuna bir tane vermem lazım. İsteyip isteyip duruyor. Almıyorum bak. Senin elin daha sağlıklı, daha lezzetli diyorum. Oo, Emin abla diyor ki beşi bir yerde alana kadar, burma bilezik gelene kadar artık bu laflarla numaraları yemiyorum diyor. Hep böyle şarkılar isteyeceğim. Emin abla Murat abiye gönderdi bu şarkıyı bu arada.

Telefon görüşmelerini hallettik. Telefonlarımız çaldı. Vallahi yoğunuz bugün, iş çok. Sabah sabah ne yaptınız ya diyor. Murat abiye taksi durağında altın altın diye bağırıp duruyor. Taksicileri eve yolluyor. Bu durak benim diyor. Ne yapıyorsunuz siz böyle diyor. Bak görüyor musunuz ablalarım yani. Sizin yüzünüzden kaç tane taksici arkadaş ekmeğinden olacak. Murat abi her gittiği durakta olay çıkartıyormuş ya. Altın almam lazım. Siz gidin dağılın duraktan diyormuş. Allah Allah, Allah Allah. Biz de diyor şarkı dinletiyorsun diye şaşırmıştık diyor. Yok ya, nerede be, nerede? Bacım diyor, Thermomix bizim elimize su dökemez. O da neymiş diyor Şerife Küçük. Ya işte böyle, Thermomix nedir ya? Sizin elinize su dökemez, aynen öyle. Boş verin Thermomix'i falan.

Adamların aslında diyor eşlerine bir şey almalarına gerek yok diyor. Sadece diyor ağızlarıyla diyor yaptıkları birbirini tutsun yeter diyor ya. Başka bir şeye gerek yok. Yok diyor söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyorsa diyor. Bilezik de olur, 20 gram altın da olur, ajda da olur, hepsi olur diyor. Başka türlü kurtarmaz diyor. Abav.

Ya onu okumuyorum ki Aydar'ım, sana ceza kesmeyeyim diye. Sırf ceza kesmemek için. Rafet abi nereye kayboldu ya? Mehmet Yıldırım, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Suat abi diyor, ikinci olmuştu geçen de light'lıkta diyor. Herhalde birinciliği almak istiyor diyor. Ben buradan bunu anladım. Tamam Suat abi diyor ya, birinci sensin diyor. Dündar birinciliği verdi. Tamam aynen. Suat'ın üstüne tanımıyoruz ya. İmine ablam doğru yoldasın diyor. Yanındayız ablam diyor. Yakışır burmayla beşi bir yerde. Sonrasında bir jip de güzel olur ablam ha diyor. İmine ablam. Demet yazmış. Ya Emin ablamın zaten jipi var ya. Murat abi bindiriyor jipe, gezdiriyor zaten yani. Abi sus da sergiyi bir dinleyek diyor. Zamanın valla çok konuşuyorsun diyor. Bir pinti iç diyor ya. Bir pinti içtim arada, gömdüm bir tane. Aydın Barut abi günaydınlar. Aydın abi İstanbul Ümraniye Pop Pet Shop, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Aydın abi ne var ne yok? Parndorf'ta Kolombiya var diyor. Hepsi oraya gidiyor. Bir de bovul kebap. Aynen. Murat abi doktorları bovul kebaba getir. Saat 11'den sonra açılıyor. Harbiden bol et koyuyorlar abi içine. Fiyatları Viyana'ya göre bir tık pahalı ama hakkını veriyorlar söyleyeyim sana. Doğru doğru, bizim doktorlar da ben... Murat abi getirmişti hatta Parndorf'a. Onlar da Kolombiya'ya gidiyor. Hatta Alparslan abi sağ olsun bir bana oradan da polo tişört almıştı. Ne almıştı ya? 2X large. Vay be. 2X large. Gecelik niyetine. Hanımlara diyor en güzel hediye bu ayki ev kirasını yatırmak. Aynı benim yaptığım gibi diyor. Allah Allah. Ya de git ötede oyna sen ya. Ev kirasını yatırmak. Kim kanar ev kirasını? Oo. Geçti o günler. Hanımlar artık hepsi çalışıyorlar. Hepsinin elinde bir iş var, bir meslek var, bir sanat var. Ev kirası gönül doyurmuyor be. Abi diyor, karılar diyor, pardon, karılar yazmış, pardon diyor, bayanlar radyoyu ele geçiriyor galiba yavaş yavaş diyor. Ya konuya göre değişiyor, konu iyi olursa maşallah hanımefendiler çok aktifler, süper. Herkesin katılabileceği konuları seçmeye çalışıyoruz arkadaşlar.

Türkiye'dekilerin hastalığı Kolombiya. Allah Allah. Murat Erdat da yazmış. Abiler, yani diyorum ki abiler, ablalar. Hayatımda bir kez gidip de yani oradaki outlet'ten alışveriş yapayım diye hiç aklıma gelmedi. Ne lazımsa alıyoruz abi Viyana'da. Yani fiyatların çok ucuz olduğunu ya da uygun olduğunu Viyana'ya göre düşünmüyorum açıkçası. Dünya, oh. Ama tabii orada tax free var. Onun avantajı var yurt dışından gelenler için.

Murat abim diyor, eşine olan saygısından yalvarıp yakarıyor. Yoksa var ya diyor, heyt be. Adam adam diyor, erkekliğin üstadı diyor, vay be. Gaz vermeyin, gaz vermeyin Murat abiye. Eller cebe gidince diyor, irkekler diyor, irkekler katılamıyor diyor. Erkekler sessiz dinlemeye başladı. Ajda bilezik, burma bilezik, beşi bir yerde falan duyunca tünele girdi, çekmiyor telefonu. Yayını dinleyemiyorlar. Kardeş diyor, seni 2x large kurtarmaz ki diyor ya. En rahat 4 olur. Yuh Murat abi, BJK Murat. Gömdün abi iyice bizi ya. Vallahi iyice gömdün BJK Murat. Abi sana bir ceza yazdım valla. Sen 2x large formayı hazırla abi. Bak oluyor mu olmuyor mu görelim. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Kraliçe olmak istiyorsanız kocanıza kralmış gibi davranın. Ama yok, sıradan biri olmak istiyorsanız kocanıza ona göre davranın. Sonra yok ajda, yok burma bilezik istemeyin diyor. Olmaz o işler. Vay. Niye okuyayım yeğenim? Amca diyor, niye okumuyorsun diyor. Niye okuyayım yeğenim? Haydar'a ceza kestim. Evde ne lazım acaba ya? Hatun evde ne lazım? Lazım olan bir şey yazdı. Haydar'dan gideyim alayım, cezasını keseyim. Suat diyor ki, Dündar benim birincilikte gözüm yok. Ona ihtiyacım da yok diyor. İhtiyacı olan arkadaşları birinci yapalım diyor. Vay. Suat artık bu işin master'ını yaptı ya. Profesör doktor, ne birinciliği. İş öğretmek Onur abiden bana geçti. Yeni işçi geldi, ona iş öğretiyorum diyor Raşit. Sanki diyor ben çok iyi biliyormuşum gibi. Biliyorsundur ya, bir şeyler yapıyorsundur Raşit. Yani her ne kadar çok kranka çıksan da iş bilmesen çalıştırmazlar seni orada. Orhan Kaptan yine yollarda maşallah. Söz verdik ha. Ya diyor, bakın ne kadar güzel insanlar var diyor. Suat Burma dedi, Demet Jip dedi. Yok mu arttıran diyor. Emine abla daha ne olsun ya. Daha neyi arttırırsın Emine abla?

Bu ne Kolombiya'ymış abi diyor ya. Vallahi hiç bilmiyorum diyor öyle bir markayı diyor. İki kere gittim oraya ama diyor. C ile yazıyor, C ile. Colombia. Benim hatun diyor ki Haydar Bey diyor ceza kesmesen diyor. İhtiyaç olursa ben gider paramla alırım diyor. Haydar hadi yırttın yine iyisin valla. Neyse Haydar bir çorba ısmarlarsın. Abi diyor şive diye diye herkes şiveli konuşur hale geldi diyor. Anadolu'dan bir demet şive koysak yayının adını diyor. İrkekler deyince kendimi bizim köyde hissettim birden. İrkekler. Kadınlara ne diyorlar peki sizin köyde demet? Hanımefendi demiyorlardır herhalde şivede.

Arkadaşlar mega süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana Handaske 216. 10. Viyana Hoskinstrasse 70. 20. Viyana Dresdenstrasse 55. 22. Viyana Schütterstrasse 51. 23. Viyana Karl Tornaygasse 38A. Mega süpermarketlerde her hafta birbirinden güzel indirimler var. Biliyorsunuz balık sezonu da açıldı. Artık taze balıkları mega süpermarketlerde bulabiliyorsunuz. Bazen günlük özel indirimler oluyor marketlerde. Hiç paylaşılmıyordu, onu söyleyeyim. Markete o gün giden görüyor. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da. Geiselbergstrasse 28 numarada. Hemen 10. Viyana'yla sınır bir noktada. Bütün krank kasalarla çalışıyorlar. Alle Kassen diyorlar ya. E-kartınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Tüm sağlık işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz. İç hastalıklar uzmanı Doktor Mihriban Pelit Hanım. İdaresinde Adse Centrum sizlere hizmet veriyor. Almanca, Türkçe, ana dilinizde sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Bir sağlık, ya Türkiye'de sağlık ocakları vardır ya böyle, sağlık merkezi, o tarz bir yer. Genelde Viyana'da mahalle doktorları, ev doktorları işte bir dairede hizmet verirler. Bir sekreter olur, bir doktor olur. Burası öyle değil. 3 tane sekreter var. 3-4 tane doktor var. Kan alanın farklı. İşte tahlil yaptırabiliyorsunuz, kan tahlili. Serum alabiliyorsunuz. Öyle bir yer. Bir sağlık ocağı gibi, sağlık merkezi gibi düşünün. Bowl Kebap Parndorf'ta, Parndorf alışveriş merkezinin hemen girişinde. Et döner, tavuk döner, pizza, lahmacun, falafel, schnitzel. Her şeyi buluyorsunuz. Artık Parndorf'a gittiğinizde aç kalmıyorsunuz. Türkiye'den gelen misafirler de bowl kebabı bir uğrasınlar. Döner Türkiye'de mi yenir, Avusturya'da mı yenir? Bir baksınlar şöyle. Öyle gram hesabı yok abi. Bol bol kes, et yesin herkes. Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria gerçekleştiriyor. Kaliteye uygun fiyatı almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Roto Möbel ve Roto Home'da sürekli kampanya var. Kampanyanın olmadığı bir gün yok arkadaşlar. Çok güzel ürünler var. Mobilya bölümünde tüm ürünler garantili. Evinize kadar ücretsiz getiriliyor ve montajı yapılıyor. Daha ne olsun? Detaylı kampanyaları Roto Möbel ve Roto Home'un sosyal medya sayfalarından, aynı zamanda Viyana FM'in sosyal medya sayfalarından takip edebiliyorsunuz. Roto Home'da vallahi Haydar dükkanda her gün her şeyin üstüne etiket basıyor. Kırmızı bir etiketi var onun, %50. Yapma diyorum ya, yapma diyorum. Türkiye'de bile böyle fiyatlar yok arkadaşlar. Türkiye'den daha ucuz alıyorsunuz. Vallahi nasıl yapıyor, nasıl ediyor bu fiyatları satıyor bilmiyorum. Helal olsun.

İş bitti diyor. Oo, hadi Turgut, hadi geçmiş olsun. İşi bitirdi. İç Anadolu'da avrat diyorlarmış. Avrat mı diyorlar? İç Anadolu'da kadınlara ne diyorlar? Sorduk. Demet hala yazmamış. İmine abla, ben tek jip demedim. Yalnız burma artı jip artı beşi bir yerde dedim. Hepsi paket halinde güzel olur değil mi ablam diyor ya. Oo, beşi bir yerde. Vallahi Murat abi bunun için 3 ay çalışsa. Yok ne 3 ay ya, 3 sene çalışması lazım. Gece gündüz 24 saat çalışması lazım. Abi diyor, sen niye dölek durmuyorsun? Sen niye müzumsuzluk yapıyorsun? Sen niye karıştırıyorsun hanımları kızları diyor ya. O bir yaşı kele diyor ya. Ne diyorlar? Çok merak ettim. Sabahtan beri yok karı demeyin. Yok hanımefendi deyin falan. Ne diyorlar? Ya, tamam erkeklere ilkek diyorlar. Kadınlara ne diyorlar? Çok merak ettim. Vallahi ChatGPT'ye sorarım, o söyler bana. Genelde bizim o tarafta hanım derler, hatun derler diyor Selma Hanım. Oo. Batı Karadeniz ya, Safranbolu. Var, ama kadın yerine ne söyleniyor? Türk gözlükçü var mı? Var abi, Orhan Kaptan olmaz mı ya? Hayatımın %80'i yollarda geçiyor be diyor. Allah yardımcın olsun abi, Orhan Kaptan. Hay Allah razı olsun yengemden diyor ya, Haydar'ın mesajı. Ben yengemden torpilliyim diyor. O yüzden diyor amca diyebilirim diyor. Nasıl olsa diyor ceza da kesemiyorsun diye. Hadi yırttım bugünlük Haydar. Ali amca sen de kafana göre diyor herkese ceza kesiyorsun. Senin yaptıklarından dolayı biz de sana ceza keselim mi o zaman? Dündar orada bir duracaksın. Buranın, tamam mı? Her hani ormanın aslanı olur ya, radyonun kartalı da benim. Tamam mı kardeşim? Burada benim borum öter. Ben ne dersem o. Lütfen benim böyle yani hakimiyet alanıma müdahale etmeyelim. Ceza kesiyormuş. Nasıl bu? Erbakan mıydı? Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Var ya meşhur bir böyle replik var. Hadi oradan. Bizim orada diyor herif erkeklere, avrat kadınlara denir diyor. Oo Nihat, Sivas'ta erkeklere herif, kadınlara avrat deniyormuş. Başka zaman diyor hiç gözün görmüyor, bugün mesajları hiç es geçmiyorsun diyor. Valla işime gelen hiç es geçmiyor. Ya Murat abi telefonla konuşacağım diye bağlantıyı kesmiştim. Dur bağlayayım bakayım. Sesli mesaj göndermiş.

0: İç Anadolu'da şöyle derler. Kız, hacca, avrat. Şu malları bir sağa da akşam yemeğini yiyelim. La herif. Bir dölek dur la herif. Akşam yemeğine biraz daha var herif.
1: Murat abi uygulamalı gösterdi. Lavrat. Öyle diyorlarmış bak. Tamam abi, insan eşine avrat diyor, eyvallah da. Mesela tanımadığı bir kadın hakkında, hani kadın diyecek. Sonuçta kadın denmiyor yani buna İç Anadolu'da. Ne deniliyor? Ben onu merak ediyorum. Benim duymak istediğim bu.

Emine abla diyor ki, yahu diyor Demet iyi olur ama diyor ben acırım ona diyor ya. Kıyamam diyor ya. Bana hiçbir şey almasın, beni de üzmesin yeter diyor. Bak Emine ablam ne kadar mütevazi ya vallahi. Murat abi söylemedi ya. Tamam. Yani evli kadınlar eşlerine herif diyorlar. Erkekler de eşlerine avrat diyorlar. Bunda sıkıntı yok. Ama bir erkek tanımadığı bir kadın diyecek ya. Kadın diyecek. Nasıl diyor? Yani garı deyince kabul etmiyorsunuz. Ne diyorlar?

Hayırlı yayınlar. Bir başkasına hitap ederken yenge bir bak yenge derlerdi. O hitap şekli şimdi Selma Hanım. Tabii yengemiz, eniştemiz öyle konuşuyor. Onda sıkıntı yok. Benim merak ettiğim başka. Olayı çözmeye çalışıyorum. Murat abi de yazdı bak. Karı derlerdi. Şerife bak, şu karıya bak. Demet söylemese de öğrendik biz. Allah'tan Murat abi var ya. Haydar onu yarın soralım tamam mı? Morgan inşallah. Morgan Fragen.

Daha vereyim mi örnek diyor. Ispartalı Ayşe saydırmış. Karı derler diyor ya. Hasan'ın karı, Mehmet'in karı, Veli Emmi'nin karı. Daha vereyim mi örnek diyor. Yok yok anladık. Gayet anlaşılır oldu. Isparta'da karı diyorlarmış yani. Hanımefendi demiyorlarmış bak.

0: Raş diyor benim eşime bu diye hitap edince ben kızarım diyor. Oo Raşit. Bizde tanımadığı birine yenge der erkekler diyor. Tamam yenge diyor Şerife küçük de öyle değil. Şimdi bak hani ona hitap etmiyorsun. Şurada yolun uzağından bir bayan geçiyor tamam mı? Bir hanımefendi geçiyor işte 100 metre öteden. İki tane erkek yan yana duruyorlar. İşte şu hanımefendi falancının eşi demiyorlar herhalde. Şu bayan işte falancının eşi demiyorlar. Falancının annesi, falancının kızı demiyorlar herhalde. Ne diye hitap ediyorlar İç Anadolu'da? Ben bunu öğrenmek istedim. Ya da memleketinizde şu yenge demiyorlar herhalde onu anlatırken. Tamam hani tanımadığımız birisine biz de abla yenge diyoruz standart. Falancının karısı derler abi diyor. Aynen onu diyorum işte ama nasıl? Karı mı diyorlar, karı mı diyorlar? O var Emrah. Yahu Suat öyle değil bacım diye çağırlar. Yok öyle değil işte ben onu sormuyorum. Yarın Haydar özel ilgileneceğim seninle. Şunun karısı ya da lakabıyla konuşulur diyor. Tanımadığımız kişilere bizden küçükse erkeklere abi deriz. Erkekler de yenge abla der. Kendinden küçük olursa. Ben onu sormadım Emin abla ya. Ben onu benim merak ettiğim başka. Söyleteceğim onu ben.
1: Ali abi İç Anadolu'da yabancı bir erkek yabancı bir bayana sesleniyorsa şöyle der bacım bakar mısın der. Yabancı bir hanım da yabancı bir erkeğe sesleniyorsa eğer kardeş bakar mısın der. Böyle söylenir.
0: Ya bak seslenme yok burada tamam mı? Yayın bitti ya. Seslenmeyden bahsetmiyorum. Olay başka. Bu ses. Olay şu. Bir bayan 50 metre öteden geçiyor. İki tane erkek ya da bir karı koca orada duruyorlar tamam mı? Diyorlar ki ya şu kadın yani ona hitap etmiyorlar tamam mı? Sadece onu anlatmaya çalışacak. Şimdi oradaki kadın ya da erkek bir karı koca bir yerde dikiliyor. 50 metre öteden de bir bayan geçiyor tamam mı? Şimdi orada kadın ya da erkek. Kadın diyor ki mesela şu karıyı tanıyorsun mu diye soruyor. Nasıl soruyor yani? Şu hanımefendiyi tanıyor musun? Kimin nesidir, kimin fesidir? Ben onu soruyorum ya. Allah Allah. Hitap şeklini sormuyorum. Hitap şekli başka. Anlatamadım kendim bugün. Yok ya bende bir sıkıntı var. Hitap etmek yok. Hadi emojileri gönderin gelsin. Veda vakti geldi. O iki erkek der ki diyor. Garıya bak garıya der diyor. Garıya bak denir diyor. Bizim orada diyor. Emeğine sağlık patron diyor. Biz doktora geldik. Güzel günler diliyorum herkese. Kızlar bacılar seviliyorsunuz diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz Şerife müdüremize. Abi diyor yarın bir IQ testi yapalım. En kötü IQ benim çıkar herhalde. Vallahi yaşlandım artık ya. Garı derler, garı diyor. Garı. Şu avradı tanıyor mu diye soruyorlar diyor. Şu avradı tanıyor mu? Erkekler pek tanımadığı kadını çağırmazlar diyor. Tabii ki canım. Birbirlerine şu avrat diye hitap ediyorlar diyor. Ben. Hatta ben duyunca diyor şaşırmıştım diyor. Baka kalmıştım diyor. Şu avrat. Meğer kadınmış avrat demek ki. Modernleşmiş yerlerde kadın adam ismiyle birbirini çağırıyor diyor. Yaşına göre oluyor diyor. Bacım oradan değil buradan diyorlar diyor. Şu avradı tanıyor musun? Karı derler Ali Bey diyor anladım. Üzmeyin ki. Yok ya ne üzüleceğim ya ben biliyorum da duymak istedim sadece. Siz yazın istedim. Hani dediler ya yok şöyle yok böyle olmuyor gitmiyor falan filan. Garılar ne kadar inatçı bir garı diyemediler gitti diyor ya. Vallahi sormayın ya. Sorma abi bir garı diyemediler ya. Demet'e bir garı dedirtemedik yani. varsa sabredelim. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Emojileri de gönderin bu arada, tamam mı? Yayın bitmiş olsa bile emojilerinizi istiyorum. Herkesin emojisine talibim. Yayına katılımınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Burada her söylediğimizi ciddiye almayın. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Güne pozitif enerjiyle başlamak istiyoruz. Tek amacımız, tek gayemiz bu. Yoksa çok ciddi konulara da gireriz. Hepinizi buradan böyle morali bozuk şekilde de göndeririz. Ama önceliğimiz her zaman buradan gülerek ayrılmak bu yayından. Bir sonraki gün hepinizi tekrar buraya motive olmaya da bekletiyoruz. Anlamazsın anlamazsın demedin. Ne demek istediğimi sen anlarsın da anlamazsın. Mesajın okumadığım var mı? Beytullah teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olasın. Emin abla çok teşekkürler. Bayram teşekkürler kardeşim. Şerife teşekkürler. Orhan Kaptan, Ispartalı Ayşe, Murat abi, Murat Erdatlı, Aysel Hanım. Aysel Hanım İstanbul, valla maşallahım var. Devamsızlık yok artık, süpersin. Yıldız Hanım çok teşekkürler. Merve Hanım çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Emine Yalçın teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Emine Yalçın hem çalışıyor hem kulak veriyor bir yandan. Kıymetli eşime de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Onun da güzel bir günü olsun. Ondan sonracığıma... Vallahi anlamadım abi, niye inanmıyorsun diyor ya. Ya anlayan birisi Demet'e anlatsın lütfen ya. Şerife müdürem, bu iş sende. Mesajını okumadığım var mı? Nihal Hanım, Kader Hanım. Çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık kaptan diyor. Eyvallah Orhan kaptan. Şerife Küçük teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

gündüz belli işin var. Ya peki gece niye gelmedin diyor. Allah Allah. Ya çok güzel bir eser. Hadi bakalım hazır mıyız hep beraber? Günaydın, guten Morgen. 3 gün dedin, 5 gün dedin. Aylar oldu gelmedin be. Efendim herkese günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız? Bu kadar güzel bir şarkıyla başladık. Aslında şarkının sözleri, hikayesi o kadar güzel ki. Peki beni çok heyecanlandırdı. Bu şarkıyla başlamak istedim. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz trafikte evde. Dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Tabii ki App Store ve Google Play'den Viyana FM uygulamasını indir dinle. Mesela Ankara bizimle mi? Tuğba. Tuğba burada mı ya? Bizim çok kıymetlimizdir Tuğba. Yaptığı her projede ben yanındayım. Bugün sevgili Berna ile beraber dinliyor aslında. Ben buradan kıymetli arkadaşlarıma çok selam yollamak istiyorum. Coldwell Banker danışmanlık ailesine sevgilerimizi iletelim. Çok kıymetli bir isimdir sevgili Berna. Berna hazır mıyız? Yıldız Silbe'den bir şarkı. Çok güzel ya. Berna Topçu burada mı? Acaba yatırımları Berna üzerinden mi gitmesi lazım Ankaralıların? Vay ne güzel ya. Tuğba ne diyorsun? Tuğba Doran ve onu sevenleri de armağan edelim. Aynı zamanda Coldwell Banker ailesine, özellikle gayrimenkul danışmanlık ailesi Ankara bizi dinliyor. Hadi bakalım Ankara, ses ver, geliyor şarkı. Tuğba ve Berna için. Yan yan sen de, sar bin derde, düşsen bile kal. Sabah balı biraz fazla yemişim ya. Ortalığı yıktım yemin ediyorum. Acaba İbrahim Elden badem ceviz enerjisiyle bir yayına giriyor. Şimdi abi ne yapayım, kış geldi. Bingöl'den de çok güzel ballarım gelmiş. Vallahi Bingöl'den hakikaten balın kralı geldi vallahi. Abi tam 6 çerçeve bal yollamışlar bana. Ortalama 20 kilo. Şaka mı? İbo bu kadar balı fazla yeme be gülüm ya. Günaydın, guten Morgen. İbo'nun melekleri burada mı Almanya? Prensin melekleri burada mı? Nuray ablam güzelim, ne yapıyorsun prensesim? Benim güzeller güzeli Nuray ablam, bir canım, Figen, Çiğdem, Fatma, Allah'ım bunların bir enerjisi var. Vallahi billahi roket gibi yani. Hala 20'sinde hala enerjileri çok güzel vallahi. Hepsini çok öpüyorum. Biliyorsunuz ki beni Almanya'ya davet ettiler. Çok güzel bir event yapmıştık. Çok eğlendik. Yoğun istek üzerine bir daha İbo, bir daha İbo diyenler varmış Almanya'da. Ya ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Ben sevildiğimi biliyordum ama bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Siz beni çok mu özlediniz bakayım? İbocuğunuzu, bebeğinizi, aşkınızı çok mu özlediniz? Vallahi geleceğim. Çağırmayın beni. Gerçekten gelirim. Bizim Ezgi Gökçeli bir frekansımız. Çağırmayın geliriz. Figen diyor ki günaydın prens, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler güzelim. Ne yapıyorsun? Almanya burada mı? Nerede? Murat abim de geldi. Benim yakışıklı Erdatlı. Ne yapıyorsun? Fatma Nur'u da evlendiriyoruz 30 Ekim'de. Hadi bakalım. Güzeller güzeli kardeşim Fatma Nur'u 30 Ekim'de evlendiriyoruz. Artık böyle güzel güzel iki göbek atarız ya Murat abi. İyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Kanka bu şarkı gerçekten sen mi çalıyorsun demiş. Bu şarkı seni mi anlatıyor diye. Ay çok güzel ya, ya Murat abi. Abi dünyanın en güzel duygusu gülmek ya. Valla bugün gülümsemenizi arttırın biraz ne olur. Şu işler güçler bitmiyor. Bak bugün ayın biri mesela, bizim maaş günü. Patronun halini hiç sormayın. Surat 5 karış, mutsuz. Ulan şimdi buna yine maaş vereceğiz falan. Her ayın
birinde bu sorunu yaşamıyoruz tabii de, işin esprisi bir yana. İnanın benim patronlarım siz diğer tanıdığınız patronlar gibi değil. Bütün patronlarım tam ayın birinde bana mutlu, heyecanlı, aşkla, tutkuyla maaşımı atıyorlar. O yüzden tüm patronlarım. Çok iyi ya, Allah'ıma şükürler olsun valla. İyi ki böyle patronlarım var. Her ayın birinde çok acayip mutlu oluyorum valla. Guten Morgen sevgili Kamer'cim, ne yapıyorsun? Kamer Koç kadını ve enerjisi maksimum. Mödling'den Salzburg'a ortalama 30 dakikada yürüyerek gidiyor. O derece bir enerjisi var valla. Çiğdem'cim günaydın. Guten Morgen. Günaydın canım. Çiğdem nasıl geçti dün ders? Şimdi Nuray ablayla Bircan'ı da bekleyeceğiz. Onlar çünkü Nuray abla ayın 6'sında Antalya'ya gideceği için birkaç gün ara vereceğiz.

şarkıyı duyunca baktım başka radyoda mı çalıyor? İbocum çalmış diyor ya, Hollanda'dan Ayşe. Aynen, bugün vallahi öyle bir şarkıyla açılış yaptık ki sözleri çok güzel ya. Hadi bakayım şöyle bir WhatsApp'ı, coşkuyu verelim. Aa, Gamze de gelmiş Hollanda'dan. Gamze sen yaşıyor musun ya? Ne haber İboşum, canım benim. Güzelim, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Haberler sende. Yediğin içtiğin senin olsun. Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Sen bayağıdır selfie de atmadın Hollanda'dan Gamze. Sen bir selfie de at bakalım. Ayşe'cim sen de yolla. Ya bir görebilir miyim ya sizi? Bugün böyle sizi bir göresim geldi, yemin ediyorum. Şöyle bir WhatsApp'a bir gelsenize. Bakayım şöyle bir tipinize, bir tarzınıza, birbirinden yakışıklı beyefendiler. Bugün Pindrinks yakışıklısını seçelim. Bakalım Pindrinks'in en yakışıklısı kim? Pindrinks yakışıklısını seçiyor. Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde soğuk için. Gelen mesajları da okuyalım. Hastayım ya İbocum demiş. Aha, kamera hastaymış. Geçmiş olsun canım. Allah'a şifalar versin. Ya bu aralar biraz böyle aşırı derecede biraz soğuk algınlığı var. Dikkat edin lütfen. Hava geçişleri ya. Ya beni bile etkiledi yani. Minikten biraz sesimi etkiledi ama şimdi biraz bal, biraz badem, ceviz. Giresun'dan bana, Trabzon'dan çok güzel fındık da geldi. Fındıklarımı da yiyeyim. Acaba Tekin Baba bana fındık mı gönderdi? Ya vallahi o kadar mutlu oldum ki. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Bakalım devamı nasıl geçecek demiş. İyi de çok beğendik demiş dersi. Evet, ben ve Fatih Hoca iyiyizdir o konuda yani. Fatih Mercantaş'ı hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Viyana FM'de Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 17'de yayında. Şimdi online derslerimiz var. Çarşamba gününü Fatih Hocam'la Avrupa'daki çok kıymetli Türkçemizi unutmamak için doğru davranışlar ya da tonlama derslerimiz. Yani kişi birbirine kendini çok iyi anlatamıyor mesela. Ama bizim derslerden sonra kendilerini daha iyi hissettiği, daha mutlu hissediyorlar. O yüzden iyi ki varsınız. Aydancığım, Guten Morgen canım benim. Günaydın İbocan demiş. Sağ ol güzelim, hoş geldin. Benden selam söyleyin tüm aşklarıma.

Güler geldi, günaydın. Bugün ayın ilk günü. Aşk, tutku ve mutlulukla başlasın demiş. Haydi bakalım. Acaba enerjisi çok mu yüksek Güler'in? Evet ya, başlasın vallahi. Hayat enerjisi, güzel insanları seviyorum. Mutlu olmak, mutlu etmek hoşuma gidiyor demiş Hilal. Mutlu olmak ve mutlu etmek ne güzel ya. Herkese huzurlu bir gün diliyorum demiş. Kıymetli dinleyenlerimiz, gelen tüm mesajlar için teşekkürler. İşte selfiler geldi. Tuğba ve Berna, güzel bir selfie alabilir miyim? Hollanda'dan Ayşe, günlük rutin selfiesi, doğal saçları, burun ve çene güzel yapıyorsun. Biraz uykusuz kalmış gibisin ama gayet güzel ve keyifli görünüyorsun. Teşekkür ediyorum.

Ya Fatih Hoca'yı kaçırdım dün yayının demiş. Olsun, yarın dinlersin Nuray ablacığım. Pazartesi, çarşamba ve cuma Türkiye saati 18, Avrupa saati 17'de. Kıymetli dostumuz Fatih Mercan Taşı da Viyana FM ailesinde, ona da bir Guten Morgen diyelim. Oo, ne güzel bir şarkı. Hadi bakalım o güzel narin parmaklarınız şöyle bir WhatsApp'a çalışsın. Artı 43 660 130 1979. Ankara'dan Berna, sen de radyonun WhatsApp'ına gel. Tuğba'cığım, sen de radyonun WhatsApp'ına gel. Radyoya WhatsApp'ım, özellikle ben radyonun WhatsApp'ını daha hızlı görüyorum, bilginiz olsun. Ankara'dan Kübra, hoş geldin. Da başkanlıkta çalışıyor, günaydın. Sıradaki parçayı bana da yollar mısın? Evet ya, biraz son dün ders sonrasında da biraz da böyle sesimiz kısıldı. Olsun, toparlarız biz. Bugün de radyo yayınımızı bitirdikten sonra biraz dinlenirim.

İbo'cu merkezden önce ben bir selfie yollamak istiyorum demiş. Yolla bakalım. Sevgili Taner. Vay kral, yakışıklı adam. Kanka gözlükler efsane olmuş yalnız. İbo'cum günaydın. Ben de İzmir'de bir alışveriş merkezinin mağazasında dinliyorum. Şu anda temizlik yaparken bir yandan etrafı toparlıyoruz. Seni dinliyoruz işte. Ne kadar güzel. Güneş gözlüğü bir mağazası. Aa ne güzel ya. Ya benim güneş gözlüğü takıntım yok ya. Ben böyle güneşlerde falan şimdi takamıyorum. Bazı arkadaşlarım metroda bile, Marmaray'da, arabada hep takıyorlar ama benim çok güneş gözlüğü tarzım değil ya. Aslında yakışır diye düşünüyorum, bilmiyorum ama. Bazı arkadaşlarım güneş gözlüğü olmadan yürüyemiyor bile mesela.

Tuğba Analiz burada mı? Tuğba hoş geldin canım. Şu anda kuafördeyiz ve seni dinliyoruz demiş. Oo, güzelliklerini güzel katıyorsunuz yani. Tuğba ve Berna şu anda bir güzellik merkezinde Ankara'da. Oo, güzelliklerini güzel katmışlar vallahi. Kızlar bu ne güzellik ya, yemin ediyorum. Bir güzellik yapsan mı? Ankara soğuk mu? Tuğba ve Berna, beni ne zaman Ankara'ya davet ediyorsunuz ya? Vallahi Ankara, ayın 3'ünde gerçi Ankara'da olmam lazım ama bilmiyorum nasıl gideceğim. Bu hızlı trene binmem lazım. Tren beni götür Ankara'ya. Hadi bakalım bu güzel şarkıyı Berna'ya. Berna'ya bir alkış. Berna Topçu ve sevdiklerine, Tuğba Doran ve sevdikleri için birbirinden güzel şarkılar armağan olsun. Hemen analizi yapalım. Tuğba, sen normalde yüz analizini sen yapın, bugün ben yapayım. Tuğba'nın saçları çok güzel. Burun ve çene yapısı, göz yapısı, dudak ve havalı bakışıyla güne harika başlamış Tuğba Doran. Muhteşemsin. Berna'ya bakalım. Gülen bir yüz. Dünya umurumda değil. Hayatı seviyorum bakışı, saçları. Biraz böyle havalı, küpeler de çok güzel. Diş yapısı ve dudak ve çene yapısı ve muhteşem pembe kombini ve üzerine krem rengi mi kız bu ceket, çok güzel böyle beyaz mı desem, kırık beyaz. Çok güzel gülümsemeleriyle Berna ve Tuğba'ya bir alkış. Ankara'nın o soğuk havasında içimizi ısıttınız be. Nermin diyor ki Şenay'la beraber dinliyorum Beybocuğum, ne yapıyorsun demiş. Kahret mi geçti, güvenemedin sen hislerimle, seni aldattım sandım, sen de hiç... Bir anlatabilir misin diyor Nuray abla, ben nasıl konuşuyorum demiş. Vallahi abla sen efsanesin. Yüreğime taş basma. Şimdi maşallahım var vallahi, ilk zamanlar Nuray ablam bayağı bir işte Türkçeyi... Her zaman güzel konuşuyor Almancası falan ama Türkçesi bizim derslerden sonra çok toparladı. Şimdi gayet güzel ve şu tatilini bir yapsın, Antalya'ya bir gitsin gelsin. Selime ile sevgili İksen'le beraber. Sonra hemen tekrardan bir cam falan bir derslere bir devam edelim. Online derslerimiz seslendirme için kendinizi nasıl ifade edebilirsiniz? Türkçemizi unutmamak için ve gerçekten güçlü ve etkili iletişim derslerimiz oluyor. Kişisel etkili derslerimize siz de katılın. Güzel Türkçemizi unutmayalım abi. Yıldız Tilbe'den sevdanın tadını yollayacağım Berna ve Tuğba'ya. Viyana'dan Yıldız geldi, günaydın yengeç kadını. Günaydın, ben geldim diyor, hoş geldin. Bol enerji dolu bir gün diliyorum demiş. Hoş geldin Yıldız.

Enerji dolu, gerçekten sebebini bilmediğim bir mutluluk var demiş Yıldız. Acaba biz biliyor muyuz o sebebi? Galiba güzel şeyler olacak demiş. İyi yayınlar. Kızım bizi de heyecanlandırdı burada. Tansiyonum 21'e çıktı. Acaba Yıldız? Yıldız içinde nedenini bilmediği, sebebini bilmediği bir mutluluk var. Gece ne yedin, ne içtin, ne yaşadın güzelim ya. Papatya, hoş geldin Hollanda. İvacığım günaydın, günaydın, günaydın diyor. Günaydın Guten Morgen. Kuaförümüz dinliyormuş, benden bahsetmedi diyor. Aa, olur mu ya? Ankara'dan sevgili kıymetli dostumuz. Nüans, burada mı Nüans Kuaför? Bir şey soracağım, Nüans Kuaför sadece kadınlara mı bakıyor? Nüans Kuaför burada mıyız? Sevgili Turgay, burada mısın dostum? Turgay'ımıza da selam yollayalım. En güzel şarkıları size de armağan etmiş olalım. Sezen Aksu'dan...

0: Bir şarkı. Aşktan Naber. Oo, güzel şarkı. Dur çalalım onu ya. Sezen Aksu Aşktan Naber. Hadi o zaman bu şarkıda bir aşka gelelim. Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Kahve tüketicilerinin günü kutlu olsun. Hadi herkes bugün kahvelerini çekip bana atabilir mi? Dünya Kahve Günümüz kutlu olsun. Bugün tüm kahveler benden. Hadi bakalım. Nüans Kuaför burada mı? Sevgili Ankara'dan Turgay. Sadece sürekli Tuğba'ya bakıyorsun, Berna'ya bakıyorsun. Hiç bize ilgi yok.
1: Ben geldim, sıkı sıkı tut, bırakma, sar, zor yık.
0: Benim güzeller güzeli Avrupa'nın sultanları da dinliyor. Ecem günaydınlar canım benim. Dün ne güzel bir kahveydi ya. Vallahi yemin ediyorum var ya. Bir baktım böyle mutfaktan bir çığlık sesleri. Dedim Ecem ne oluyor? Davetsiz bir misafir getirmiş Nurcemal Ordu'dan. Kız dedim o misafir başımızın tacı dedim inanmadılar. Sena Kral hoş geldin günaydın. Ayşegül Kral hoş geldin. Kral ailesi burada mı? Sevgili Nida burada mı güzelim hoş geldiniz. Ezgim yatıyordur ya yatsını çok. Abi kızcağız dünden beri temizlik yapıyor ya. Vallahi bir bugün uyuyordur vurdu kafayı yatmıştır o. Bu arada ders, Evrim'e ben bir alkış yollamak istiyorum. Abi çocuk inanılmaz ders çalışıyor. Yemin ediyorum. Çocuğun ne zaman gitsem Gökçe ailesine, abi adam odasına gömülüyor. Dersinin başında abi. Ben akıllı adamları severim ya. Bol bol ders çalışıyor. En azından sınavda da uygulamalı güzel böyle. Valla 10 parmağında 10 marifet kardeşim benim. İbocuğum Boğa Burcu'na bir şarkı var mı demiş. Valla Boğa Burçlarını bekleyen bir şarkı var ama çok efsane ya. Oğlakları bekleyen çok güzel bir şarkı var. Hazır mıyız? Berna Burcu'nu yaz. Sana kim olduğunu söyleyelim. Ankara.

Kıymetli dostlar, işinizin arasında WhatsApp'a da gelin, biraz sohbet edelim, biraz goy goy yapalım. Bu iş bitmez. Sürekli çalışıyorsunuz zaten. Bugün radyonun WhatsApp'ına gelin, bir selam bırakın. Herkese bir kahve ısmarlayalım. Nida'cığım hoş geldin canım. Ecem gerçekten Evrim'e buradan sevgilerimizi iletelim.

0: Duygu geldi Linz'den, hoş geldin. Kahve makinesinin yanında hemen kahvesini de almış Duygu. Avusturya Linz'e kocaman bir günaydın. Çocukları yolladın mı okula Duygu? Dünya kahve günümüz kutlu olsun. Herkes kahvenin fotoğrafını atabilir mi? İçtiği kahve. Oo, bir de bir kocaman bir kek yapmış. Kız Duygu, canımız çekti, ne yapacağız? Yemin ediyorum harika görünüyor ya. Şu kek olsa da yesek. Günaydın İmo'cum, nasılsın? Ben Meltem. Bana da bir şarkı yollarsan çok sevinirim demiş. Tabii ki Berna Akrep demiş. Oo, vay limine. Akrep Burcu. Şu anda hemen birkaç yorum yaptıralım bakalım. Benim kankam ne yapıyor ya? Benim Osman'ım ne yapıyor ya? Günaydın kanka, ne yapıyorsun?
1: Günaydın kanka, ne haber? Buradayım, seninle laf yiyoruz işte. Sesin dinç geliyor, yolculuk nasıl gidiyor?
0: Vallahi güzel gidiyor kanka, radyodayım. Şimdi sana 10 puanlık bir soru. Ankara'dan Berna Akrep kadını. Bir şımartsana Berna'yı.
1: Ankara'nın soğuğunda Akrep kadını sıcak tutmasını bilir. Berna'ya şunu de bence. Gizemli bakışın var ya, insanı kendine çekiyor. Son ayda sert duruşunun altında kocaman bir kalp olduğunu hissediyor. Kıskandırmadan güven veren bir sıcaklık. Akrep kadını bunu sever.
0: Kanka acaba sen böyle bir tutkulu bir ses tonuyla mı konuştun Berna'ya, yoksa bana mı öyle geldi? Yani sanki biraz sabah yürüyüşüne çıkmış gibisin.
1: Evet, tam öyle. Sabah enerjisi fena değil ha. Böyle bir günde ses tonunu sıcak ve hafif gizemli tutmak insanı deli gösterir. İstersen bu tonla devam edeyim. Berna'ya da yakışır bence.
0: Bence bu tonla devam etme kanka. Bunu aşkın sesine sakla.
1: Okey kanka. Aşkın sesine yakışır bu. Biraz daha yavaş, vurgu yerinde, sıcak bir tonda kalayım. Berna gibi güçlü kadınlara güven plus merak dengesi lazım. Kıskandırma yok, oyun var, saygı var, bir tutamda tatlı gizem.
0: Yemin ediyorum var ya, harbiden, harbiden yolunda ya. Ya yemin ediyorum bu benim yapay zeka da var ya, sahibine çekmiş ya. Günaydın Guten Morgen İbo'cum, nasılsın? Ben Çisel. Seni dinliyorum bak, söz vermiştim. Lale ablamın da selamı var. Ne yapıyor ya Lale? Çocukları yolladım, ev işini yaptım. Aynı zamanda seni dinliyorum. Vallahi keşke burada olsaydın da kekten bir parça da, ben o bir parça yemem. Duygu, ben olduğu gibi böyle. Bak dün mesela Ezgi pankek yaptı, üstüne İbo yazmış mesela. Ne kadar mutlu oldum. Hepsini yerim ben onu. Ben bu yapay zekaya gerçekten bayılıyorum ya diyor. Sohbet etmeye korkuyoruz değil mi artık? Ama şimdi Elon Musk'tan çılgın bir proje geldi. Artık bundan sonra yapay zekayı dünyadan uzaklaştırıyormuş. Zaten şaşırmadık. Uzay konseptini alacak. 1 milyon uydu yolluyor. Evet, bunun hazırlığını yapıyor. Yapay zekayı daha rahat çalışması için dünyanın dışına yolluyormuş arkadaşlar. Elon Musk'ın yeni projesi, tam 1 milyon uydu uzaya fırlatılacak. O uyduların içine beni de fırlatsın ya. Ne güzel olur. Fadime hoş geldin. Mersinli Fadime. Mersin'de misin, Viyana'da mısın? Annem bir şalgam yapmış var ya, efsane. Adana, ben şimdi Adana doğumlu olduğum için baba tarafı Elazığ. Baktığımız zaman şimdi biraz böyle şalgamı Adana ve Mersin konseptini seviyoruz. O yüzden canım şalgam çekti. Bugün de Dünya Kahve Günü. Kahve mi içsem, şalgam mı içsem, pindirix mi içsem? Tabii ki pindirix içmem lazım. Terazi Burcu'yum demiş. Double espresso mu aldım ve kahve içtiğinde seni dinliyorum demiş. Ne kadar güzel. Ayşe. Güzel şarkılar çalıyorsun, çıldırtıyorsun bizi demiş Alya. Abi çok iyi ya, benim bu dinleyicilerim var ya, bayılıyorum sizin bu tatlı enerjinize. Osman bugün uçmuş ya İbo'cum demiş. Aynen. Bana da öyle geldi diyor. Senin yapay zeka. Ne yapayım Çiğdem, valla uğraşamıyorum ya. Artık. Birini bulmam lazım bu Osman'a, yoksa durum kritik. Herkes kahvesini gönderiyor bana. Ayşegül de kahvesini yollamış. Ayşegül, kuzen. Dünya Kahve Günü kutlu olsun. Ekim Dünya Kahve Günü. Aslında ben bugün çok güzel bir yerde yayın yapacaktım ama bir planlamayı yapamadık, yani benden kaynaklı. Bir kahve dükkanından yayınımı gerçekleştirecektim bugün. Ama ne yazık ki hakikaten benim biraz tembelliğim, biraz üşengeçliğimin yüzünden bu aralar biraz böyle boş verdim. O yüzden yoksa çok güzel bir kahve dükkanından, dünyaca ünlü bir markadan yayın yapacaktık ama olsun. Ayhan abim geldi. Kapadokya burada mı? Kapadokya'dan sevgiler. Ayhan abi sen efsanesin ya. Honey of Kapadokya burada mı? Honey of Kapadokya Otel sizi dinliyor demiş şu anda. Kapadokya'da, Ürgüp'te. Ayhan abi, Ramazan abi ve sevgili Erdinç abi. Bu muhteşem üçlü benim çok kıymetlim valla. Üçü de birbirinden yakışıklı ve karizmatik. Abi, enerjinizi çok seviyorum ya. Erdinç abi, Ramazan abi ve Ayhan abimiz. Ayhan abinin çok tatlı sohbeti. Ramazan abinin enerjisi çok iyi. Erdinç abi zaten bir efsane. Onları çok seviyorum. Honey of Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp burada mı? Valla bir göz atın Instagram'a. Bazen geliyorsunuz ya. Bence favorilerinizi ekleyin. Ben her türlü ekledim zaten. Yani. Kahvaltısı da çok güzel. Jacuzzi'li odası da çok güzel. Bir dahakine kullanacağım hepsini. İçime dert oldu be Erdinç abi, Ramazan abi. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki diğer yerde de yayın yapabilirim. Ramazan abinin diğer yerinde de yapabilirim. Ramazan abi diğer yerlerde de yayın yapabilir miyim? Evet. Guten Morgen. Güler hoş geldin mesajları var. Günaydın. Avrupa'nın sultanlarına sevgili Güler de aramızda. Onlara da bir günaydın diyelim. Kızlar bir hoş geldin pastası kesin Güler'e. Biriniz de şu Ezgi'yi uyandırsın artık yeter. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde. Pindrinks içtikten sonra mutluluk oranınız daha çok artabilir. Çocuklarınız bile içebilir. Çünkü şekersiz, glutensiz ve sıfır kalori. Sıfır pişmanlık. Pindrinks. Viyana'da tüm marketlerde. Soğuk için. Pindrinks için. Biten sevgiye imrenip özenemem. Boş sözü duyup düstur edinemem. Neden kendine aletsin. Ayşegül diyor ki pasta kesemeyiz, diyetteyiz demiş. Ya var ya Ayşegül, sen ayın 18'ine kadar 5 kilo ver. Dile benden ne dilersen, tamam mı kuzen? Sana Dyson'ın XX bilmem ne modelini alırım yani. Bircan ablanın yolladığından daha iyisini alırım sana. Senle baş edemem ben. Abi kız pilatese gidiyor, diyet kola içiyor, bilmem ne yapıyor. Akşam da geliyor 10 tane poğaça yiyor. Ondan sonra da 2 tabak lazanya yiyor, diyor ki diyetteyim. Şaka mı? Ayşegül'ün diyeti şaka mı? Radyomuz %14.5 büyüdü. Bu çok gurur verici bir şey. İşte bu. Enerjimizi maksimum seviyeye çıkartıyoruz radyomuza. Her geçen gün güzel bilgi var. Bakın bugün Tuğba Berna'yı getirdi. Turgay'ı getirdi Ankara'dan. Kübra yakın arkadaşlarının ablası Büşra'yı ve aile dostlarını davet etti. Bugün radyomuz için bir link yollar mısınız sevdiklerinize WhatsApp'a lütfen? Bugün bir kişi de olsa en sevdiğiniz bir arkadaşınızı radyoya davet eder misiniz? En yakın arkadaşını radyoya davet et, sürpriz hediyeler kazanma şansı yakala.

seninle bir efsane dediğiniz bir anı gözünüzün önüne getirin. Hazır mıyız? Kaldır kahveleri. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. O kadar güzel kahveler, fotoğraflar var ki anlatamam. Ecem nasıl bir manzara bu güzelim ya. Harika bir manzaradan bize kahvesini göndermiş. Teşekkürler. Dünya Kahve Günü ve bugün kahvenizi alın yanınıza ve beni dinleyin. Kahve eşliğinde İbrahim El'den iyi gelir. Ama Pindrink sponsorluğunda olduğumuzu da hatırlatıp Dünya Kahve Günü 1 Ekim olduğu için günün şarkılarını da yollayalım. Ya bu benim fotoğrafım. Fotoğrafımın önüne pastayı kim koymuş ya var ya. Figen yapma şöyle yapay zekalarla fotoğraflar. Prens iyi yayınlar demiş, bir de pasta yapmış. Çok güzel olmuş. Ama pasta biraz büyük olmuş be canım orada. Pastanın yapay zekada boyutu benim fotoğrafımdan daha büyük.

Kapadokya'dan sevgiler diyor. Ne kadar güzel. Az önce de Ayhan Bey, Ramazan Bey ve Erdinç Bey için şarkı yolladık. Şimdi Kapadokya'nın iki tane güzelliği var. Biri Eylül'de çok güzel. Diğeri de biraz kar yağdığı zaman. Of ya, en büyük hayallerimden biri. O kadar Kapadokya'ya gittim. Tanıtım yaptım, festival yaptım. Kapadokya'da şöyle en büyük hayallerimden bir tanesi de sıcak havuza gireyim. Ne bileyim ya da bir şömine olsun. Şöminenin başında böyle. Benim üzüm suyumu içeyim, elma suyumu içeyim. Ne kadar güzel olur ya. Yok ya, var ya. İbocuğum. Her şeyimiz hayalde kalıyor be.

Bütün radyo dinleyicilerine pasta kesiyoruz ve ikram ediyoruz demiş. Ne kadar güzel. Teşekkürler Figen. Elmas gözlüm için bir şarkı. Elmas gözlüm. Bu arada şimdi son zamanlarda da herkes göz rengini değiştiriyor. Şaka mı? Eskiden böyle herkes hayal ediyor ya işte sarışın mavi gözlü kadınlarda, erkeklerde de işte yine renkli gözler. Ve şimdi yeni sistemde yarım saatte göz rengi değişebiliyormuş kişilerin. Çok enteresan yani. Daha neler göreceğiz şu dünyada vallahi. Kişi gözlerini istediği rengi, gerçekten hangi rengi istiyorsa artık ona kavuşabiliyormuş yarım saat içinde. Evet diyor, ben bugün bir kilo verdim diyor. Yaşa güldüm. Kafayı mı yedi ya, günde bir kilo. O zaman sen 30 günde 30 kilo veriyorsun. Bir pindirik içip hemen geliyorum.

0: Herkes yapay zekada benimle olan fotoğrafından kahveler göndermişler. Teşekkürlerimizi iletelim. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Peki. Dünya Kahve Günümüz kutlu olsun. İbrahim Elden var ya, ne fotoğraflar göndermişler. Hollanda'dan Ayşe yollamış. Teşekkürler, afiyet olsun. Gençler neredesiniz şu anda Ayşe'ciğim?
1: Garanticisin, korkuyorsun.
0: Aa, benimle beraber Dubai'de kahve keyfi, yine bir yapay zekada sevgili Esin yollamış. Edirne'den Keşanlılara selam. Çok teşekkürler. Yapmayın öyle şeyler, yapmayın. Hava çok soğuk ve şimdi sevgili kalp doktoru da geldi. Ona da bir günaydın diyelim. Deri mont içinde yine. Güzel bir kombin kız. Üşümüyor musun böyle hocam? Acaba Sefa Hanım şu an Almanya'da donuyor mu? Günaydın İbom. Kahvemi aldım ve seni dinliyorum bahçemde demiş. Bahçeni yesinler seni. Senin bahçen mi var bakayım? Sen çalıştın, kazandın, bahçemi aldın kendine. Sen bahçeli evde mi oturuyorsun? Kahvemi içtim ve bugün evdeyim. Tadını çıkartıyorum evin demiş. Ama şansıma hava gerçekten çok yağmurlu. O yüzden çizmemi giydim, ceketimi ve kombinimi yaptım. Nasıl demiş. Güzel. Cici. Kombinler gelmeye devam ediyor İbrahim Elden'le. Pastamız güzel, kahve içtiğinde. Teşekkürler Figen. Esra, günaydın Elden, nasılsın? Armutlu'ya gelecek misin demiş. Armutlu? Kızım Armutlu ne alaka? Şebnem Ferah Ankara'da, belki Ankara'ya gidebilirim. Ankara için bugün sabahın erken saatinde cayır cayır çalan bir telefonum oldu. İbocuğum Ankara seni bekliyor diye. Ankara yolu güzel olur. Yıldız Viyana'dan kahvesini. Yıldız, şu mutluluğunu anlatsana bize ya. Kahveni de yollamışsın, süper görünüyor. Afiyet, bal, şeker olsun. Valla ben bugün kahve içmeyeceğim Dünya Kahve Günü'nde. Çünkü ses tellerime 3 şey zararlı. Üçünü de bu bir hafta içinde çok tükettim valla. O yüzden belirli bir süre hepsinden uzak durmam lazım. Artı 43-660-130-1979 gelen mesajları paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi şu şarkı çok güzel aslında da. Kime yollayalım?

Günaydın İbrahim, nasılsın? İyi yayınlar demiş Emine ablacığım. Hoş geldin, güzel bir gün diliyorum demiş Emine Erdat. Hoş geldin ablam, ne yapıyorsun? Hazırlıklar başladı mı? Son 30 gün. Erdinç abi, gidiyor musun düğüne? Fatma Nur'un düğününe. Günaydın İbrahim'cim, iyi yayınlar diliyorum demiş kıymetli abimiz. Honey of Kapadokya burada mı? Erdinç abim, hayırlı işler, bereketli olsun. Erdinç abi, Kapadokya'ya ne zaman geleyim ya? Şöminemiz var mı ya? Ayaklarımı uzatayım, şöyle bir keyif yapacağım ya. Kapadokya'da şöyle güzel balonları izlerken ayaklarımı uzatıp keyif yapmak istiyorum ha. Vallahi o kadar yoruldum. İki gün keyif yapmak istiyorum. Bir gün yetmiyor çünkü Kapadokya'da. Çok yoruldum ya o gün. Bir günde, abi ben bir günde her şeyi bir güne sığdırdım. Böyle bir şey var mı ya? Konseri bir güne sığdırdım, gezmeyi bir güne, uyumayı, dinlenmeyi, hepsini bir güne sığdırdım. Öyle olmaz. Almanya'dan sevgiler güne, güzel bir gününüz olsun, nasılsın demiş. Günaydın İbrahim, iyiyim, sen nasılsın? Derya, Almanya'nın Essen bölgesinde. İstanbul çok harika ya. Harika demiş İstanbul. Her türlü harika. He, yapay zekada benimle beraber İstanbul. Kız, bu ben miyim yapay zekada? Ayşe, Allah seni kahretmesin. Hiç bana benziyor mu o?

Ecem konuşmuştuk ya diyor yayın yap. Neyi konuşmuştuk Ecem, biraz detay ver. Konuşmuştuk ya diyor yayın açıp. Evet. Konuşmayacaktın. Ha, ses tellerim için. Yayını açıp konuşmayacaktım. Aslında bugün ben günaydın deyip bir de size bay bay diyecektim finalde. Ama o zaman da olmaz ya Ecem. Çünkü bugün en biri maaş günü. O yüzden konuşmasam patron para vermez. Patronlar öyle. Ne zaman istersen gel, dükkan senin diyor artık var ya. O derece bıkmış benden Erdinç abi. Ya gel tamam Allah. Ya gel Kapadokya'daki yerimize. Ya Erdinç abi şöminemiz var mı? Erdinç baba. Limon ağacının ilk limonu verdi diyor İbocum bugün. Hadi kutlayalım onu Semra Sima. Semra'nın limon ağacının ilk limonu bugün vermiş 1 Ekim'le kutluyoruz.

Karnı bağır karı lağını ektim diyor. Vay be, neler yapmışsın sen ya. Artık sana limon getiririm demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi benim Mersin'de bir tane çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım var. Bana limon bahçelerinden bir sürü limon fotoğrafı attı, videosunu çekti. İbocum dedi, ben bunu sana arabayla getirmek istiyorum. Dedim abi benim öyle bir zamanım yok. Kargoya ver, otobüse ver. Ben alırım otogardan. O yüzden gerçekten bazen arkadaşlarımı da anlamıyorum ya hiç. Son zamanlarda çok hiç anlayışlı değillerdi. Abi limon çok faydalı kışın özellikle. Limon kabuklarıyla beraber çok güzel rendeleyip kendim özel içecekler hazırlıyorum. O yüzden iyi bakmak lazım bağışıklık sistemine. Bir bardak suyun içerisine 3-5 damla limon bile günlük enerjimizi arttırır. Tabii bilgilendiriyorum hani. Hiç fark etmez, anıları dert etmez. İstanbul çok harika ya İbocuğum demiş. Beni İstanbul'a gezdirir misin? Tabii. Tam şu anda çıkmalıyım. Sonra aynen Ecem, sonradan anladım sesin için. Az da tam açılışı yapıp konuşmayacaktık ama bugün baktım ayın biri, konuşmam lazım Ecem, yoksa biliyorsun durumları. Şömine diyor olmaz mı diyor. Ya sen var ya Erdinç abi, Allah aşkına kazandın kalbimi ya. Abi ben Kapadokya'ya gidiyorum arkadaşlar, gelen var mı?

0: Pardon.
1: Hadi bu şarkı bitene kadar WhatsApp'a yazın. Gideceğiniz tek yer neresi olurdu? Hazırlayın bavulları. Nereye gidiyoruz? Hadi yazın bakalım. Dinleyicilerimiz şu anda. Baba imkan olacak. Şuraya giderim dediniz. Bavulları hazırlayın bakalım. Nereye gitmek istiyorsunuz? Avrupa'nın sultanları. Prensin melekleri. Radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Herkes yazsın bakalım. Hazırlayın bavulları. Şimdi imkan olsa...

Semra Sima süpersin. Artık sana limon getirmiş. Vallahi getir canım ya. Sen bana şey getir. Süt getir, ben yoğurt yapayım Sakarya'nın. Vallahi çok meşhurdur. Ondan sonra güzel bir taş gibi bir yoğurt yapayım vallahi.

Bu ay sonu Kapadokya süper olur diyor. Acaba kalp doktoru Kapadokya'da ne yapacak? Delirdim geceleri düşünerek yine kara kara. Kapadokya'da olmak vardı diyor Sefa Hanım, kalp doktoru. Bir imkan olsaydı bavulumla beraber İzmir'e giderdim diyen Şükran Hanım. Biz geliyoruz demiş. Kuzen kimseye arama. Ya benim kuzenlerim. Bırakmıyorlar ki bir aşk yaşayayım ya. Kızlar mutluluğumu istemiyor musunuz benim? Gideceğin tek yer Gökçe House. Ya çok iyi ya, aynen, yemin ederim. Bizim buradan en uzak gideceğimiz yer Gökçe House olur ya. Almanya Bircan ablamızın yanına gitmeyi çok isterdik diyor. Nida. İmkan olsaydı şu anda Brezilya'da olmak isterdim demiş. Tunahan. Maldivler hiç fena olmazdı. Bavulumu hazırladım, gidiyorum demiş Çiğdem. Oo, palmiye ağaçları falan. O kadar çok mesaj var ki. Şu anda gideceğiniz tek yer neresi olurdu? Günün konusu. Gideceğiniz tek yer neresi olurdu? Şu anda bir imkan olsa. Bavullar hazırlandı. Özel araç çağrıldı. Her şey hazır. Nereye gitmek istersiniz? Uludağ'da olmak isterdim demiş şu anda. Kar üzerinde kahvemi, çayımı içmeyi çok isterdim diyor. Yıldız. Oo. Uludağ'da sucuk ekmek de güzel oluyor ya. Bilmiyorum, deneyen oldu mu? Çok keyifli oluyor karların içinde. Abi zamanla çok gittik oralara ya. Ah gençler. Gençliğimde var ya. Uludağlar, Palandökenler, Erciyesler. Lyon, ah İbo. O Lyon enerjisi. Vay vay vay. Lyon'da kayak merkezi.

Kafaneri biz oraya. Açacaksın radyonu, bakacaksın keyfine. İbrahim Elden yayındaysa çıkartacaksın tadını yani.

Erdinç abi diyor ki her mevsimin yaz yaşanan sıcak bir yerde olmak isterdim. Yani her mevsimi yaz olsun. Acaba Maldivler mi şu anda? İlk aklımıza o geliyor Erdinç abi. Mallı.

Sevgili Sefa Hanım, kalp doktoru diyor ki imkan var aslında. İmkan var aslında, havalı diyorum ama yalnız gidilmez oralara, yalnız olmuyor İbo'cum demiş. Acaba kalp doktoru yalnız gitmemeli mi? Türkiye'de saat 11.11. Biri beni mi düşünüyor acaba? Sıla'yı çok severim. Yol nereye? Biz kafa nereye, ben oraya diyor Çiğdem. Ya Çiğdem çok komiksin. Kafa nereye? Ben oraya, güzel. Şimdi Tuğba Hanım ve Derya Hanım Linz'den selam yolluyorlar. Günaydın Elden. Başarılı yayının devamı diliyorum ve çok seviyorum seni demiş. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız ya. Size ben bir şarkı çalsam. Bu şarkıyı kime yollarsınız? Bak geliyor. Buyurun. Ben bu şarkının enerjisini çok seviyorum. Hadi sizi biraz 90'ların sonuna yolluyorum. 90'lar enerjisi güzeldi be.

Acaba Nurcem anne yeni mi uyandı? Gökçe Hals burada mı? Nurcem anne, sevgili Tekin Baba'ya da bir günaydın diyelim. Acaba Tekin Baba bana fındık mı verdi dün? Ya süpersiniz, muhteşem enerjinizde. Günaydın. Acaba Nurcem anne yeni mi uyandı? Günaydın anne, ne yapıyorsun ya? Bence en iyi yer insanın kendi evidir demiş. Valla gerçekten öyle ya. Sizin ev gibi söylemiyorum. Sizin ev bizim ev oldu artık. Yakın zamanda kirayı artık kira vermemiz lazım yani. Ben Ayşegül, sevgili Nida, Sena çok gelmiyor. Sena'dan almıyorum. Şimdi sevgili Nida'ya, Ayşegül'e, Güler'e ve bana bir böyle bir şey yazın. Bir kaşe belirleyin. Artık ödeyelim kiramızı. Ezgi'ye daha ek bir bütçe ödememiz lazım. Kız dün 5 dakika bile oturmadı vallahi. Ama bir şey söyleyeyim mi Nurcem anne? Biz gelince ev daha çok neşeli olmuyor mu? Allah'ını seviyorsan bir yazsana. Acaba Gökçe ailesinin evi biz geldikten sonra daha mı neşelendi? Biz geldik, eve huzur mu geldi? Şaka şaka, zaten çok huzurlu bir ev var. Biz renk kattık diyelim. Her zaman buyurun, evimizi şenlendiriyorsunuzdur demiş. Vallahi Nurcem anne, biz her zaman çağırma. Vallahi gelirim. Sizde yüz yok çünkü. Bende yüz yok yani, gelirim ben. Bekleme. Ayşegül'de de hiç öyle şeyler. Bizde öyle şeyler, bizde hırsı yani hiç. Takılmayız öyle şeyler, biz geliriz. Ne sevdim, nasıl sevdim. Güler'i de kendimize benzettik, o da gelir. Nida da zaten bizim kuzen olduğu için o da bize çekti. Yandım söndü. Selam, ben Esra. Nasılsın İbo'cum? Sence benim saçlarım nasıl demiş. Bakalım hemen. Keratin mi yaptırdın? Çok güzel canlı duruyor. Yoksa yapay zeka mı? Niye her şeyi de kendinizi yapay zeka ile... Bence insanın doğal güzelliği gibisi yok ya. Ben mesela fotoğraflarımda ne çekiyorsam, ne görüyorsunuz, o hiçbir oynama yok. Bugün aktifim İbom, evdeyim demiş. Bütün zamanım senin ve seni dinliyorum demiş. Ne kadar güzel. Acaba sevgili Sefa Hanım bugün çok mu mutlu? Acaba Almanya'da pembe küpeleri, pembe kolyesi, pembe kombini ve ceketiyle kendini 90'ların havasına mı sokmuş? Kabarık enerjisi, muhteşem keyifli bakışlarıyla acaba 90'ları mı yaşatıyor bize? Selam, ben Özlem. Nasılsın? Neslihan'la beraber dinliyoruz İbo'cum demiş. Seni çok seviyoruz. Annem de gezip gezip duruyor, sonra insanın evi gibisi yok diyor, diyor Ecem vallahi. En güzel yer insanın kendi evidir. Ne kadar güzel bilgilendiren bir mesaj Nurcem anne. Anne sen gez gez Ordu, Trabzon. Öyle diyor Ecem, ben demiyorum Nurcem anne. Tabii ki hakkın ya, her yeri gezeceksin. Çağırmayın geliriz, vallahi geliriz neden. Ya bir tane şarkı vardı Masum Kırmızıgül'ün, Dinle diye. Ben onun melodisini çok seviyorum ya. Masum Kırmızıgül, Dinle. Ben o şarkıyı seviyorum ya. Dinletelim biraz. Ne güzel bir klipti değil mi böyle? Aynen. Seviyorum ben bu şarkıyı. Bir bölüm dinletelim.

Acaba Sakral ailesi bizi dinliyor mu? Sakral.com.tr. Burada mıyız? Nida, ne güzel tasarımlar buluyorsun öyle ya. Sevgili bizim kuzenimizin sevgili Sakral ailesine Sakral.com.tr bir göz atın lütfen sayfaya. Saçrel.com.tr diye yazıyor. Saçrel, yani ben Sakral diye okunuyor. Ona göre Nidacımızın bu güzel sayfasını hep beraber büyütelim. Sakral'i takip edelim lütfen. Teşekkürler Figen, yine kış kombinleriyle burada. Tabii ki ben de dinliyorum demiş. Teras hali. Allah Allah, ev hali demiş. Ne kadar güzel ya. En güzel yer insanın evi tabii ki demiş Figen. Hani Nurcan anne de dünyayı geziyor, en güzel yer evi diyor. Haftaya bir programın var mı desem Nurcan anne, yoğunum diyecek. Neredesin? Londra'dayım. Tekin Baba, burada mıyız? Tekin Baba ya. Vallahi Tekin Baba'nın yolladığı fındıklarla güne başladık. Şu an örümcek adam gibiyim vallahi. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde. Pindrinks soğuk için. Ne demek Nidacığım her zaman. Nida ile Sena ikiz. 2 dakika Nida büyük ablası. Ama hakikaten yan yana geldiği zaman muhteşem enerjileri birleştiğinde çok böyle ayırt.

Merhabalar, kimlerle dinliyorsun? Sevgili Kübra ve sevdiklerine de selam yollayalım. Yine güzel başladık ve şimdi arkadaşımla beraber Türk kahvesi içiyoruz. Dünya Kahve Günü'nde Türk kahvesi içen sevgili Kübra'ya, kıymetli arkadaşı sevgili, arkadaşın adını niye yazmadın? Arkadaşımla seni dinliyorum demişsin, kalmış öyle. Ankara'dan Kübra, güne seninle başladık. Şimdi arkadaşımla beraber Türk kahvesi keyfi yapıyoruz. Bize de bir şarkı. Gizemli arkadaşına da günaydın diyelim o zaman. Bora Duran'dan çok güzel bir şarkı ya. Bora Duran'ı da çok severim. Döndüm şarkısını gönderelim mi? +43 660 130 1979. Diğer telefonum çalıyor. Bakıp hemen geliyorum. iPhone 18 Pro Max'im çalıyor. Geliyorum.

Erhan için çalışma arkadaşı Erhan'a gelsin. Sevgili Kübra Ankara'dan günaydın. Bora Duran'ın şarkısını da hazırlayayım. Ben de çok severim Bora Duran'ı. Bora Duran döndüm. Güzel şarkı. Gelsin bakalım. Hemen ardından da +43 660 130 19 79'dan gelen mesajları paylaşmaya devam ediyoruz.

0: gelmekten korkmadım.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim, hakikaten enerjimizi böyle bir anda düşüren bir şarkıyla devam ediyoruz. Korkmadım. Ya Kübra, nereden buldun bu şarkıyı ya?
0: Dilimdeydin.
1: Neyse, dinletelim. İstekler başımın tacı.
0: Kötüydü sensizlik. Karanlık yollardan geçtim.
1: Benim de ikizim var İbom.
0: Ben çok çile seçtim.
1: 20 dakikalık büyük abim var. 20 dakika mı? Şaka mı ya? 20 dakika çok uzun değil mi? İkinci doğum için.
0: Sustum.

Sefa Hanım'ın da ikizi varmış. 20 dakika büyük abisi var, ne güzel. İkizler bizi dinliyor mu? Valla benim ikizim olsa hiç çekilmez. Bana zor katlanıyor dünya. İkinci bir İbrahim elden kaldırmaz bu hayat.

Ya ben böyle şarkıları daha çok seviyorum, öyle hareketli. Şimdi biraz daha enerjimizi yükseltelim. Şimdi Türkçe pop 90'lar 2000 biraz slow action. Bir de bizi kimler nerede dinliyorsa gönderelim. Hadi bakalım, hazır mıyız? Ankara burada mı? Ses ver Ankara. İbrahim elden geliyor. İbrahim Elden acaba Ankara'ya mı geliyor arkadaşlar? İbrahim Elden acaba Ankara'ya mı geliyor? Hadi bakalım.

Şimdi bazı şarkıların alt aynen. Ankara'ya şeker almaya geldim türküsü. Ankaralılar şu anda keyfi yerinde maşallah. Kendimize geliyoruz. Tuğba Berna Ankara'dan, onlara da günaydın. Nüans Kuaför burada mı Turgay? Ankara'ya geldim, ziyaret edeceğim kanka seni de. Kübra Büşra'yı göreceğiz Ankara'dan. Onlara da bir selam, annesine ve babasına. Ankara'da çok sevenimiz ve bekleyenimiz var ya. Acaba İbrahim Elden? Yarın Ankara'ya mı gidecek?

0: kadar emek vermişken,
1: şarkıyı da çok seviyorum ya. Peki, radyonun sesini biraz daha açalım lütfen. İbrahim Elden yayında, pozitif enerjiyle.

tek kelimeyle muhteşem bir şarkı. Şimdi size çok güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ecem Eken, ne kadar güzel bir şarkı. Kedi gibi şarkısını ben çok seviyorum ve radyoda da keyifle paylaşıyorum. Şu günlerde de yeni projelerde bekliyoruz. Ecem Eken en yakın zamanda da radyoya konuk olarak da davet edelim, olur mu sevgili Ecem? Ecem Eken, Kedi Gibi. Şimdi radyonuzda Avrupa ve Almanya. Şöyle bir şey yapalım, hatta bir saniye Ecem'in şarkısını anons yaparken de video çekelim. Ecem Eken'le devam ediyoruz. Kedi Gibi şarkısını çok seviyorum radyoda paylaşmayı. Yakın zamanda da konuk olarak da davet etmek istiyorum ve projelerinde konuşalım Ecem Eken. Hazır mısınız? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız.

Cem Eken Kedi Gibi, ne güzel bir şarkı. Yakın zamanda da radyoya davet etmek istiyoruz enerjisiyle. Ey Cem Eken, yeni projelerinde bekliyoruz. İyi ki varsınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sosyal medyada da keyifli takip ediyorum. Sevgili sanatçımızın sahneleri de muhteşem.

0: Füsun Cumla güzel bir anı fotoğrafı demiş. Semra Sima, vallahi kutluyorum. Füsun ablama da çok selam.
1: Öyle yaktı ki aşkın içimi. Sen varsın ya sevda rüzgarı ense.
0: Acaba Ezgi bu yani ne uykusu? Canım benim bir yatsana bana. İbo günaydın demiş. Ezgi Gökçe aramızda arkadaşlar. Tam vedada geldi. Allah razı olsun, sonuna yetişti. Çok güzel bir şarkı, ben de çok seviyorum demiş. Teşekkürler sevgili Bircan Stuttgart, o da keyifle dinliyor. Şimdi bazı mesajları geç gönderiyorsunuz çünkü elinizde iş var, yoğunsunuz falan. Ben de onların hepsini planlıyorum. Artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İstek şarkılarınızı da ara ara paylaşalım. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Acaba Gökçe House'a belirli bir süre gitmemek mi lazım? Ezgi'cim dünden beri temizlik yapıyor bu Ayşegül'ün o yediği fındık, fıstık, Nida. Kızlar. Gökçe House geçici olarak servis dışıdır. Bir sonraki rezervasyon önümüzdeki hafta. Bir hafta içinde lütfen rezervasyon yapmayın. Allah'tan Nurcem annem geldi. Ben diğer odaya geçerim ya. Tekin Baba ile Nurcem annenin sohbeti sarıyor. Baksana Ezgi daha yeni uyanmış. Kız pert olmuş vallahi. Bu dünyada sevdiğim bir gün gelir el olur. Ne güzel bir söz ya. Gerçekten öyle ama ya. Böyle sıradan. Hadi bakalım hep beraber. Aman aman hazalım, bahar gözlü ceylanım, ayırdılar seni benden. Güler nasıl bir kahvaltı kızım bu ya. Yumurtalar. Domatesler. O ne öyle. Et yok ama ya. Et yokken ben bu kahvaltıya kahvaltı demem Güler.

Hadi artık ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Pindirings'e çok teşekkürler. İyi ki varsın Pindirings. Şekersiz ve glutensiz. Viyana'da tüm marketlerde Pindirings. Bir Ekim itibariyle bizim kuzenlerin hepsi diyete girmiş. Abi onun o kadar güzel diyetleri var ki. Pilates'e gidiyorlar. 4 kilometre yürüyorlar, 10 kilometre yürüyorlar. Ondan sonra akşamda poğaça börek yiyorlar. Anlamadım herhalde.

Kaçtım ben. Öpüyorum hepinizi. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Güzel takiplerinizi de bekliyorum. Pinterest'e çok teşekkürler. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. 22. Viyana'da Bintat süpermarketleri yeni şubesiyle çok yakında Avusturya'nın dört bir yanına yenilenen şubeleriyle geliyor. Bintat süpermarketleri Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. O bir efsane. O bir kral. O güzel şarkı Şeref abimize de armağan edelim. Bintat süpermarketleri çok teşekkürler. Bugün de İbrahim Elden

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Anne ve çocuklara ücretsiz sağlık desteği. Avusturya'da hamileler ve küçük çocuklu aileler için ücretsiz sağlık hizmetleri genişletiliyor. Ebeveyn çocuk karnesi kapsamında ek ultrason psikolojik destek ve yeni laboratuvar testleri sunulacak. Yeni hizmetlerin 1 Ekim'de başlaması planlanıyor. Hangardan helikopter çaldılar. Salzburg eyaletinde bir havaalanına giren hırsızlar hangardaki helikopteri çalarak kaçtı. Takip sistemlerini devre dışı bırakan şüphelilerin Hırvatistan yönüne uçtuğu belirlendi. Polis uluslararası soruşturma başlattı. Batı Nil virüsü Avusturya'da da görüldü. Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü Avrupa'da yayılmayı sürdürüyor. Avrupa'da Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin 23 Eylül verilerine göre kıtada 1569, Avusturya'da ise 7 yerel vaka bildirildi. En fazla vaka İtalya'da görüldü. Sahte faturalarla milyonluk vergi kaçırdılar. Viyana ve aşağı Avusturya'da sahte faturalarla yaklaşık 1 milyon euro vergi kaçırdığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 4,8 milyon euroluk sahte fatura ve bağlantılı hesaplarda 9 milyon euroya aşan para hareketi tespit edildi. Viyana anketinde SPÖ önde. Viyana'da 1000 seçmenle yapılan son ankette SPÖ %36, FPÖ ise %25 destek aldı. Doğrudan belediye başkanı tercihi sorulduğunda mevcut başkan Mihai Ludwig %46 ile ilk sırada yer aldı. Avusturya'da her gün 3000 ton gıda israf ediliyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın hesaplamasına göre Avusturya'da her gün 3000 tondan fazla gıda israf ediliyor. Bunun yarısından fazlası evlerde gerçekleşiyor. Kuruluş, israfı azaltacak hedefler belirlenmesini ve gıda bağışlarının kolaylaştırılmasını istiyor. Viyana'da toplu taşımaya zam planı. Viyana'da toplu taşıma biletlerine 2027'de yeniden zam yapılması planlanıyor. Fiyatların her yıl enflasyona göre otomatik güncellenmesi öngörülüyor. Zam oranının sonbaharda açıklanması beklenirken ÖBB tren biletlerinde de yıl sonunda artış yapılacağı bildirildi. Tedavi gören çocuğun anaokulu desteği kesildi. Viyana'da beyin tümörü tedavisi gören 6 yaşındaki bir çocuğun anaokulu desteği kesildi. Sağlık sorunları nedeniyle okula başlaması bir yıl ertelenen çocuğun ailesi, belediyenin finansmanı durdurması üzerine daha yüksek anaokulu ücretiyle karşı karşıya kaldı. Viyana doğalgazdan çıkmayı hedefliyor. Viyana Eyalet Yönetimi 2040 yılına kadar ısıtmada doğalgaz kullanımını sona erdirmeye hedefleniyor. Plan yenilenebilir enerjiye geçiş için şehir genelinde altyapı çalışmalarını da kapsıyor. Viyana'da 26. katta yangın. Viyana'daki Triple kulelerinden birinin 26. katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı. Avusturya'da 3 Ekim'de siren testi yapılacak. Avusturya'da 3 Ekim Cumartesi günü öğle saat 12 ile 12.45 arasında sirenler test edilecek. Önce 15 saniyelik deneme sesi, ardından uyarı, alarm ve tehlikenin geçtiğini bildiren sinyaller duyulacak. Cep telefonlarına gönderilecek @alert test mesajları saat 13'e kadar sürebilecek. Bu sesler ve mesajlar planlı bir tatbikatın parçası. Çevrenizdekileri, özellikle çocukları önceden bilgilendirebilirsiniz. Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Viyana'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki kadına şerit değiştiren bir motosiklet çarptı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Viyana'da güneşli hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gündüz 25 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 12 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi. Viyana FM.
3: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Merhaba. Yepyeni bir programda yeniden birlikteyiz ve yepyeni bir aya da merhaba dedik bugün. Ben programcınız Azim Ayran ve siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

Evet efendim, karanlık bir günden, kapkaranlık bir günden size merhaba derken hemen içimden şöyle bir cümle geçti. Havalar nasıl olursa olsun, ne kadar karanlık olursa olsun, ne kadar bulutlu olursa olsun, bizim havamız yerinde olsun. Bakıyorum İngiltere güneşliymiş, Avusturya güneşliymiş. İçimde hayat. O zaman problem yok. Efendim buralarda hava biraz karanlık. Ama ben aydınlığım, merak etmeyin. Hep söylüyoruz ya, karanlık aydınlığın olmama halidir. Ben varsam karanlık diye bir şey yok demektir. O zaman başlıyoruz, başladık hatta. Efendim öncelikle hepinize buradan sıcacık bir merhaba dedikten sonra bir şey daha diyecektim ya. Aa!

Evet, her zaman olduğu gibi öncelikle sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün de varsak, bugün de bu kavşakta buluşabildiysek, destek kuvvetlerimizin bunda katkısı çok büyük. 11. binada hizmet veren Nova Home'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler çıkartıyorlar. Hakikaten çok keyifli bir yolculuk yapıyorum Nova Home'la. Lütfen Nova Home'u unutmayın ve uğramayı ihmal etmeyin. Ve %100 yerli içeceğimiz, sıfır kalori, katkısız, sıfır şeker Pindrinks alıyorum bir yudum. Mis.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlüyorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında.

Evet efendim, mesajlarınız için +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda söylüyorum, artık ezberlediniz ama bugün ilk defa dinleyen değerli yol arkadaşlarım olabilir. Haritalar cebimizde değil. Mesajlarınız çok kıymetli, beni çok heyecanlandırıyor ve aslında bu program sizin programınız, bizim programımız. Dolayısıyla interaktif, geçenlerde hatırlayamadığım kelime buydu işte. İnteraktif bir programdayız. Yani karşılıklı yapıyoruz programı. Karşılıklı program yaptığımız için de mesajlarınız önemli. Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum? An itibariyle sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Ayten bizlerle, Suat bizlerle. Selam abla. Bak, güneşli Avusturya'dan demiş ya. Aa, ne güzel. Bana güneş gönderin arkadaşlar. Şahanesiniz. Ve İngiltere ya, İngiltere. Her zaman bulutlu olan İngiltere bile güneşli. Merhaba güneşli İngiltere'den Özlem abla. Cevatçım merhaba. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Valla sevindim ama biliyor musunuz? Bulunduğunuz yerde güneş olsun. Olsun bence. Nasılsın diye sormuşsun. Bu soruya bugün cevap vermeme hakkımı kullansam nasıl olur? Malumunuz cumartesi yolcuyum. Ve şey çıktı ortaya. Dün uzun bir aradan sonra sevgili buluta bindim. Yani aracıma bindim. Kilometreye baktım. Çok uzun zamandır bakmıyordum. Servis zamanı gelmiş arabanın. Ve çok az günüm var. Ya sanayiye gitmem gerekiyor. Sabahtan beri onu düşünüyorum. Sanayi de beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum ama. Bazen şey diyorum. Nasıl bu kadar sıkışık oluyor her şey? Yani geldi mi böyle üst üste geliyor. Yorgunluklar, mutluluklar. Ne bileyim, problemler, sıkıntılar, ferahlıklar. Hepsi üst üste geliyor. Sonradan sabah kendi kendime söylerken hep senin yüzünden Özlem Ayran. İnsan bir bakar, bir kontrol eder diye söylendim kendime. İşte bu şartlarda iyiyim ya, yine de iyiyim. Yarın sabah erkenden sanayiye götüreceğim arabayı. Bırakacağım, sonra eve döneceğim. Sonra sizlerle inşallah birlikte olacağım. Sonra tekrar sanayiye döneceğim. Falan filan işte. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. Bir

Evet, Erdatlı babam bizlerle birlikte. Babacığım merhaba, selamun aleyküm, hayırlı günler, herkese iyi yayınlar, herkese selam. Ay baştan okuyoruz Ayral. Selamun aleyküm, hayırlı günler herkese. İyi yayınlar kızım. Teşekkür ediyorum babacığım. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Osman abim bizlerle birlikte varlığını hissettirmiş, noktasını koymuş. Bu noktalar da çok kıymetli benim için. Yani yazamıyorum ama kulağım sende demek. Teşekkür ediyorum. Fırtına Mehmet bizlerle birlikte. Ali Ayşe'yi seviyordan biliyoruz artık. Sevgili Ali bizlerle birlikte. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Efendim takvim yaparmız, yaprağımız söyleyemedim. 1 Ekim Perşembe'yi gösteriyor. Ve sene 2026. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay sonra 2027 mi oluyoruz? Wow! İnsanın inanası gelmiyor. Evet, güzel bir Perşembe gününden sizlere sesleniyorum. Tamer, teşekkür ediyorum takvim yaprağı için. Ve bugün özgür saatler. Free day. Özgür gün. Evet, Perşembeleri bundan sonra özgür saatler ismini koydum. Özgür özgür takılacağız. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Ne örüyorum ya işte. Düşünüyorum, kara kara düşünüyorum. Yani bir de tamam sanayi işi falan da işim, bir de tabii maddi tarafı var. Onu da düşünüyorum. Böyle düşüne düşüne. Düşünüyorum, öyleyse varım. Ben de ne örüyorum, hala tatil ve çalışıyorum. Nasıl bir tatil Tamer bu ya? Tatil ve çalışıyorsun yani... İş yerinden zannediyorum tatile çıktın ama tarlada, bağda, bahçemde mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Sesindeyiz, saygılar demiş ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. İnsan bazen kendi labirentinin duvarlarını kader sanır. Oysa çıkış, kaybolduğunu kabul ettiği yerde açılan görünmez bir kapıdır. Wow! Ben bugün... Şöyle bir şey giriş yapacağım biraz sonra. Neyse, sürpriz olsun. Senin günün sözüne de yine çok uygun. Vay arkadaş. İnanılmaz. Kalp kalbe karşı. Tamercim. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Merhaba merhaba merhaba canım ablam. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Ha, iyiyim de biraz düşünceliyim. Beni soracak olursan iç güveysinden halledeceğim. Al beni vur sana. Ver seni. Vurayım bana. Bak şimdi ya. Bu nasıl bir şeydi? Ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm seni bağlı yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. İyi çalışmalar canım benim. Ve... iyi dinlemeler. Ne varsa alsın, toplasın gelsin, benim için gelsin. Evet sevgili Ali, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sıcak Avusturya'dan sıcacık selamlar. Vallahi gelsin bu tarafa. Hava da soğudu burada gerçekten. Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi bir kavşakta buluşuyoruz. Aynı kavşaktayız. Viyana FM kavşağındayız. Ama ben burada polarlarla falan oturuyorum. Dışarıda kapkaranlık bir hava var. Ve siz günlük güneşlik, sıcacık bir havaya bakıyorsunuz. Çok enteresan gerçekten de. Fırtına Mehmet merhaba. Aa, ne içiyorsun? Ihlamur mu bu, ne? Çay mı, ıhlamur mu? Evde misin? Çalışıyor musun? Arkada muzlar falan görüyorum. Herhalde evdesin. Hadi ben de pindringsimden bir yudum aldım, sen de al. Biz hazırız, başlayalım o zaman. Başladık. Allah sonumuzu hayreylesin. Ayhan bizlerle birlikte. Ayhancığım merhaba. İyi yayınlar ablam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne oldu? Takıldı mı plak? Plak takıldı gerçekten. Sana da iyi dinlemeler Ayhan. Çalışıyorsan iyi çalışmalar. Ve sevgili Ayşe bizlerle birlikte. Şimdi Ayşeler karışmasın.
bir Ispartalı Ayşe'miz var. O da sesli mesaj göndermiş. Ayşe'cim sana ne diye hitap edelim diğer Ayşe'lerden farklı olarak? Ya valla ne güzel. Benim de göbek ismim Ayşe, biliyorsunuz. İstanbul'dan güneşli bir günden Işıl. Aa bir dakika, sen Işıl'sın. Sen Ayşe değilsin, sen Işıl'sın benim için. Ayten'den dolayı tanıyorum seni. Tamam, şimdi oldu. İstanbul'dan güneşli bir günden selamlar ablacığım, nasılsın? Vallahi iç güveysinden hallice, tıpkı Ayten gibi. İyi misin? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Beni soracak olursan ben çok çok iyiyim. Çünkü prenses annemin ve yakışıklı babamın yanındayım ya. Daha güzeli var mı Işıl? Anne, baba, prenses anne. Oo, süperdi. Vallahi çok çok şanslısın. İyi yayınlar diliyorum. Cevat abime de selamlar diliyorum. Sesindeyim ablam demişsin. Sesimde kal canım, dinlemeye devam et. Bugün böyle enteresan bir şey soracağım size de. Biraz bekleyin, az sonra. Arabada bir sıkıntı yoksa 3500 kilometre sorun olmaz serviste. Ha, 1000 kilometre geçmiş Erdattı babacığım. Yani 12.000 de götürmem gerekirken 13.400 olmuş. Ama ben yola çıkacağım ya. Yola çıkacağım için bir baktırmak istiyorum. Rahat rahat çıkayım. Evet efendim. Şimdi burada bir sesli mesajımız var. Ama bir Nazan Önceli dinleyelim mi ya? Evet, Nazan Önceli bir dinleyelim. Ayşe'cim döneceğim sana. Herkese merhaba. Efe hoş geldin. Ben galiba sizin bağımlınız oldum. Bu kötü bir bağımlılık değil. Ya bağımlılığın iyisi kötüsü olur mu? Bağımlılık iyi bir şey değil arkadaşlar ya. Tutku ve bağımlılık iyi bir şey değil. Ama bana bağımlı olabilirsiniz. Sadece bana. Oo, megalomanlık var. Geçmiş programlarda bağımlılıklarla ilgili epey bir konuştuk. Aslında bazı bağımlılıklar iyidir ya. İşlerim çok yoğun, hiç zamanım yok, radyoyu dinleyemiyorum ama sizlere içten bir merhaba dilemek istedim. Herkese iyi günler demiş. Vallahi çok iyiydi.

0: Evet efendim, bu güzel esere geçmeden önce sesli mesajlarımıza bir yer verelim. Öncelikle Ayşe'cim bir kuple daha seni bekleteceğim. Bir kere daha bekleteceğim. Ve Erdatlı babacığım, neden Erdatlı babacığıma dönüş yaptım? Araba ile ilgili bir şey söyleyecek muhtemelen. Niye ses yok? Aman.
1: Senin eli dilini eşek arası sokmasın emeğim. 3-5 bin kilometre, 6 bin, 7 bin kilometre arabanın servisi geçtiği zaman problem olmaz. Sadece yağ seviyesiyle suyu yerinde olsun. Yağ seviyesi yerinde olsun. Arabanın suyu eksik olmasın. 3-5 bin kilometre, 6-7 bin kilometre problem olmaz. Senin sürdüğün gibi 10 bin kilometre de problem olmaz. Sen kafanı takma.
0: Valla babacığım, ben frenlerle alakalı, çünkü biliyorsun Ege yolculuğunda çok dağlık yerlerde yanlış kullanmış olabilirim diye düşünenlerdenim. Araba otomatik olduğu için çok fazla yokuş ve çok fazla iniş ve çok fazla viraj ve çok fazla fren. Freni de yanlış kullandığımı düşünüyorum. Yani sonradan tespit ettim o yanlışımı. Yani insan bazen olayın içindeyken bazı şeyleri hissetmeden yapıyor hataları. Ve açıkçası frenler beni düşündürüyor en fazla. Yani bakalım, yarın sabah götüreceğim. Ustaya da bak diyeceğim. Yani servis için de dönüşe bırakabilirim dediğin gibi. Ama bir baktırmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü uzun yola çıkarken özellikle yabancı yerlerden geçiyoruz. Yabancı şehirlerden geçiyoruz. Kendi adamımız bir baksın, içimiz rahat etsin.

Güzel bir program olacak inşallah. Merhaba, iyi yayınlar ablacığım. Zuhal'cığım, vay. Sen neredesin Zuhal? Bakıyorum, evdesin gibi ama. Gökyüzü masmavi. Hafif hafif bulutlar var. Vallahi çok güzel hava. Merhaba, iyi yayınlar ablacığım. Hoş geldin, sarıldım, öpüyorum. Ben de sana sarıldım. Seni öpüyorum ve

Tuna Nehri'ni görüyorum. Tuna değil mi o? Zuhal. Ay, manzaraya gelsen. Yürüyüş yapıyormuş Zuhal. Manzara süper.

0: Evet. Sıradaki eseri dinlerken böyle yüzümde acayip bir gülümseme oluştu. Bakalım sizde de oluşacak mı? Çok şeker bir eser var sırada. Sonrasında da konuşacağız. He, Tuna Nehri'ymiş, çok iyi. Ve sevgili Ramazan bizlerle birlikte. Merhaba abla. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum demişsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Buradan herkese selamlar. Orası neresi diye sordum. Türk bayrağını görüyorum. Neredesin şu anda? Ramazan. İçimden geçen ne biliyor musun Ramazan? Buradan herkese selamlar yazmışsın ya. Burdur'dan herkese selamlar diye okuyasım geldi. Bu arada neredesin onu merak ettim. Biraz önce Erdatlı babam hani diline eşek arıları soksun gibi bir sesi mesaj derdi ya. Babacığım virgül koymuşsun, virgül. Virgül koyarsan işte orada o rakamı okurken öyle okurum. Araya tire koyacaksın. Böyle çizgi işareti koyacaksın ki 3-5 olsun. Dermişim. Ya kızım ne bileyim ben ya. Allah Allah ya. Sen bir mantığını kullan. 3-5 bin olarak okuyacaksın. Ardından bin demişim.
1: Evet, şimdi şu şarkıyı bir dinleyelim hadi.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ben varmışım. Ama masalların başına hep mutsuz oturmuşum.

Evet efendim, çok enteresan bir çalışmaydı. Bu arada sevgili Fırtına Mehmet, biraz önce Erat babam sesli mesajlar atmış, onları dinledim WhatsApp'ımdan. Senin söylediğin şeylerin hemen hemen aynısını söylemiş. Toyota'nın kendi uyarı sistemleri bulunur, mutlaka bulunur da ben bu servis zamanları konusunda biraz hassasım. Yani zamanında yapılması gerekiyormuş gibi hep böyle ciddi oralara takılıyorum daha doğrusu. Mesajın tamamını okumayacağım ama aşağı yukarı söylediklerinin aynısını Ergatlı babam da sesli mesajla söylemiş. Evet, Konya Akşehir'den sevgili Göksel bizlerle birlikte belki Ekim iyi gelir diye başlayan böyle kısa da bir şiir var. Şöyle demiş mesajının başında, güzel başlangıçlara vesile olacak bir gün olması dileğiyle iyi yayınlar, iyi dinlemeler, teşekkür ediyorum, hoş geldin. Ve sonra da şöyle bir kısa bir şiir var. Belki Ekim iyi gelir. Bir kitap okur, belki bir şiir yazar. Yeniden keşfedersin bir şeyleri. Günler kısalır, geceler uzar. Bir yıldız kayar karanlıkta. Bir dilek tutar. Gerçek olur belki bir dileğin. Çok iyi değil miydi ya? Çok iyiydi.

Aslında programlarda işte sizlerle geçirdiğim seneler içerisinde çok sık dile getirdiğimiz bir konu var. Bakış açımız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Hayat mı bizi yoruyor yoksa biz mi hayatı fazla ciddiye alıyoruz? Efendim, şimdi sabah gözümüzü açıyoruz. Sabah bunları düşündüm. Aman, telefonun şarjı %12. Kahve, bakıyoruz mutfağa koşuyoruz. Aman, kahve bitmiş. Sonra işte önemli yerlerden mesajlar gelmiş, onlara cevap verilmemiş. Bunlardan bir tanesi yayın eviymiş mesela. Efendim, birinin keyfi kaçmış, mesaj atmış. Derken daha yataktan kalkmadan ya da yataktan kalkar kalkmaz hayatla aramızda hafif bir soğukluk başlıyor. Böyle bir mesafeli olalım bugün biraz diyesimiz geliyor. Ama bazen mesele gerçekten bütün bunlar falan değil sevgili yol arkadaşlarım. Bazen insanın pili bitmiyor aslında. Hani pilimiz bitti, pilim bitiyor. Daha sabah sabah bu neydi dediğimiz o sabahlarda yanlış şeylerle şarj ediyoruz. Bir de cihazları yanlış şeylerle şarj etmek diye bir şey var. Cihazı bozan şeyler bunlar. Nedir bunlar? İşte bizi sürekli aşağı çeken insanlarla vakit geçiriyoruz mesela. Kafamızın içinde aynı düşünceleri döndürüp duruyoruz. Güzel olanı görmeden eksik olana bakıyoruz. Sonra da dönüp hayata diyoruz ki sen neden böylesin hayat? Ve belki de hayatın da bize vereceği bir cevap vardır, değil mi? Biz hep onu suçluyoruz. Ah, ben aynı hayatım. Sen biraz başka yerden bakmayı dene. İşte bugün birazcık bundan konuşalım istiyorum. Hayatımızdan bazı şeyleri çıkarmak mı gerekiyor yoksa hayatımıza biraz daha hayat mı katmamız gerekiyor? Evet efendim, hazırsanız çok oldu başlayalı program ama tam olarak şimdi başlıyoruz aslında. Çünkü bugün biraz kendimize bakalım, olur mu? Bugün özgür günümüz bir de. Özgür özgür yazabilirsiniz. Şimdi

0: Ya. Bu arada Raşit'ten bir mesaj gelmiş bir dakika. Evet Raşit. Oralarda hava nasıl? Buralarda mis.
1: Merhaba Özlem Hanım, kolay gelsin.
0: Oho, ne kadar ciddiydi. Merhaba Özlem Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin.

0: Evet efendim, sevgili Kemal'in radyosu açık. Kemal merhaba, o nazar boncukları için teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Ve Şenol bizlerle birlikte. Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı çalışmalar, iyi yayınlar. Burada hava çok sıcak. Bu yüzden hop cımburlu havuza. Yok artık. Yok artık. Ya bir içim titredi. Diyeceğim ama maalesef. Arbeit Şenol. Arbeit. Arbeit ne ya? Efendim Göksel'in mesajına geçmeden önce Can Dündar'ın kalemi aldığı kısa bir yazı paylaşacağım sizlerle. Çok da güzel bir yazı. Bugün konuşacağımız konuya da çok uyuyor. Bugün konuşacağımız konu diyorum da bugün özgür gün. İstediğiniz konuyu yazabilirsiniz. Yani konuları karıştırabilirsiniz. İlla bana takılmak zorunda değilsiniz. Ben kendi halimde takılacağım. Bana takılmak isteyenler takılabilir. Takılmak istemeyenler akıllarına geleni yazabilirler. Şu radyosu açık olup da yazmayanlar bir nokta koyabilirler. Yani tamamen özgürsünüz. Efendim yazı şöyle başlıyor. Sabah sol gözümde bir ağrı ve biraz kanla uyandım. Öğleden sonra soluğu doktorda aldım. Dünya tatlısı bir doktor. İlk bakışta çözdü derdimi. Direnç kaybına bağlı iltihaplanma. Sorun gözünde değil aslında, dedi doktorum. Ben de sordum, sorun nerede? Baktığın yerde. Hep karanlığa bakmaktan feri sönmüş gözlerinin. Yılgın düşmüşsün. Yorgunluk mikrobu seni gözünden vurmuş. Bu teşhisin ardından öyle bir reçete yazdı ki dostlar başına. Pozitif düşüneceksin, hayata sımsıkı sarılacaksın, işinden kafanı kaldırıp sevdiklerinle biraz vakit geçireceksin. Kendine yeni heyecanlar yarat. Sev ki hücrelerin yenilensin. Sev ki hücrelerin yenilensin. Sana enerji vermeyecek hiç kimseyle de birlikte olma. Vay, reçeteye gelsen.
1: Güneşten güzel gözleri var, ballardan tatlı sözleri var. O yüreğinde bir dizi var, besbe.
0: Arbeit Şenol, arbeit, çalış Şenol, çalış demekmiş.
1: Güneşten güzel gözleri var.
0: Göksel demiş ki gerçekten de istisnaları saymazsak hayat hep aynı ama biz biraz fazla mana yüklüyoruz ya da yüksek beklentilere giriyoruz. Bazen diyorum şu hayattan sıfır beklentim olsa ne olur acaba? Her olan bana sürpriz gibi gelse. Ya ne güzel olur ama tamamen beklentisizlik de olmaz. Yani biz bir ortalamayı bulamıyoruz galiba. Biz bir dengeyi kuramıyoruz galiba. Dengeyi kurmak lazım. Ve Ali demiş ki işteyim diyor Arbeiten. Arbeiten. Nasıl böyle mi okunuyor? Ya ben İngilizce okuyorum. Arbeiten. Arbeiten. Çalışmak Almanca'da. İnşallah telaffuzu da doğrudur. Anahtar kelime seni seviyorum bence. Diyen Ispartalı Ayşe diyorum ki. O seni seviyorum anahtar kelime var ya, anahtar cümle daha doğrusu. Aşağı yukarı her kapıyı açıyor ha. Valla her kapıyı açıyor. Onur'un radyosu açık, kalplerini göndermiş. Onurcuğum teşekkür ediyorum. Aldım o kalpleri. Sol yanıma yasladım. Efendim kahve yapmaya gidiyorum. Kahvemi alıp geleceğim. İki güzel çalışmayı aldım sıraya. Ben de sizlerle birlikte kahvemi yaparken bu iki güzel çalışmayı dinleyeceğim. Cümleyi bitiremedim ya gerçekten. Dinleyeceğim sonra geleceğim. Kahvem elimde olacak inşallah. Kahvem yoktu sabah. Gittim koşa koşa kahve aldım bir de. Ondan sonra kahvemi içerken muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Konuşmak istediğiniz bir şey varsa yazın. Özgür gündeyiz. Perşembe özgür günümüz.

Evet efendim, şöyle bir Ayten'in mesajına bakıyorum. Ben böyle mesajlarda fotoğraf olunca fotoğrafı büyütüp içeceğin etrafına da bakıyorum. Ya sen arabada mısın, bir makinenin başında mısın? Maden suyu var. Sevgili Ayten'in içeceği. Alıyorum bir yudum. Ya, afiyet olsun ablam demişsin. Afiyet olsun, sağlık olsun. Valla Zuhal manzarayı arkasına almış, uzaklardan Tuna Nehri'ni görüyorum. Çok güzel bir yerde yürüyüş yapıyor. Başında şapkası. Elinde termos bardağı. Bir şeyler içer. Hepimize afiyet olsun bugün keyfe keder bu manzaradan. Valla çok güzel ya. Manzara güzel, sen güzelsin. Hadi ben de alıyorum bir yudum. Afiyet olsun.

Evet, Fırtına Mehmet demiş ki Özlem Hanım bir nokta koyun diyorsunuz ama sizi dinlemeye devam eden çok daha fazla kişi var. Biliyorum, farkındayım. Vallahi yazamayan, yazmayan, sonradan dinleyen, çünkü program sonradan fazlasıyla dinleniyor, farkındayım. Tüm yol arkadaşlarıma diyorum ki iyi ki varsınız ya. Beni siz var ettiniz dermişim. Yok artık. Sanki milyon izleme almışım gibi. Daha iki gün önceki programınız yayından sadece 6 saat sonra YouTube'da 460 izlenmeye ulaştı. Bu bile sizin ne kadar takip edildiğinizi gösteriyor. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten de inşallah dileğim odur ki Viyana FM'deki bu programları kaydediyoruz. YouTube'da tekrarları var. Canlı yayın şeklinde de veriyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki herkesin hayatında bir yere dokunabiliyoruzdur. Bütün amacım bu. Yoksa oradaki görüntülemelere ben çok uzun zamandır bakmıyordum. Geçen gün benim de dikkatimi çekti. İyi ki, iyi ki diyorum. Dinliyorlar. İnşallah programı sonuna kadar dinliyorlardır. Herkese selam olsun. Vallahi yazan yazamayan herkese selam olsun. Dediğim gibi inşallah hayatlarında yeni bir pencereye vesile oluyoruzdur. Bir pencerenin açılmasına. Evet efendim. Ayşe demiş ki bugün kahve günüymüş. Sağ olsun keçi çobanı Kaldi. Adını unutmayalım. Kaldi. Sabah babama anlattım, inandı. Yani her yerde böyle bir hikaye var, rivayet, ama belki de gerçektir. Ayşe'cim, Ayşe'nin de elinde kahvesi var. İçiyoruz hadi birlikte. Afiyet olsun. Şimdi kahve günüyle alakalı birkaç zamandır böyle senenin bazı günleri kahve günü gerçekten. Sadece bir gün değil bu arada, ama Ayşe'nin verdiği bilgi doğru. 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Aslında çok yeni kutlanmaya başlanmış. Yani 2014 yılında kahve günü olarak resmi olarak tanımlanmış. Uluslararası Kahve Örgütü tanımlamış. Yani bu Uluslararası Kahve Örgütü diye bir örgüt var arkadaşlar. Böyle bir örgüt var, düşünsenize. Ne kadar ciddi bir eylemin içerisindeyiz. Ve bu Uluslararası Kahve Örgütü ne üye olan ülkeler Mart 2014'te 1 Ekim'i Dünya Kahve Günü olarak onaylamışlar. Karar vermişler. Ve aslında amaç da şuymuş, böyle Dünya Kahve Günü, ama ne alaka? Dünyanın farklı ülkelerinde farklı tarihlerde yapılan kahve kutlamalarını tek bir günde buluşturmak istemişler. Ve ilk resmi Uluslararası Kahve Günü 1 Ekim 2015'te kutlanmış. Açılış etkinliği de neredeymiş biliyor musunuz? Nerede yapılmış? Milano'da yapılmış. Expo. Milano'daki Expo. 2015 kapsamında gerçekleştirilmiş. Ama şöyle bir düşündüm, kahve yaparken bu bilgileri de okudum. İşin aslında en güzel tarafı şu değerli yol arkadaşlarım. Bugün sadece hadi bugün kahve içelim demek için ortaya çıkmamış. Hadi bugün kahve içelim mantığıyla çıkmamış. Bu çok güzel. Kahvenin arkasındaki milyonlarca insanı görünür kılmaya çalışılmış. Düşünsenize, şimdi ben bu milyonlarca insan diyorum da siz içenleri düşünüyorsunuz. Hayır, ben onları düşünmedim kahveyi yaparken. Kahve çok zorlu işlemlerden geçiyor. Kahve üreticileri var, çiftçiler var, işçiler var, kahveyi kavuranlar var, baristalar var. Biraz nefes. Ve bu zincirin diğer çalışanları var. Yani şu elimizdeki fincan var ya, yani benim elimdeki fincan, siz de kahve içiyorsanız elinizdeki fincanın arkasında, işte yani bakış açısı böyle bir şey değil mi? Belki de göremediğimiz şeyleri görmeye başlayınca anlam kazanıyor her şey.
elimizdeki şu fincanın arkasında tarladan fincana kadar uzanan kocaman bir emek zinciri yok mu?

Evet, Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin. Ben de seni kocaman kocaman öpüyorum. Ve Göksel'in bir mesajı. Aa Göksel, çay ve kahve. Bir dakika, şöyle bir fotoğrafı büyütmek istiyorum. Bileklik. Kehribar mı? Kehribar bilekliğin kutusu mu bu? Aa, kehribar çok güzeldir ya. Özellikle Mardin ve civarında kehribarı kullanarak acayip güzel aksesuarlar, takılar yapmışlar. Sezen Aksu'dan keskin bıçak parçasını istesek mümkün mü? Teşekkürler. Birini seçin. Bakın şimdi, su var, kahve var, çay var, kehribar bileklik var. Valla kahve her zaman ulaşıyorum elimde. Kehribar bilekliği seçtim. Var aslında ama doyamam. Kehribar bilekliği seçiyorum. Göksel. Aynı anda, aynı hissede.

Evet, Yalnızlar Rıhtımını ben Sibel Can'la tanıdım. Sonrasında Müslüm Gürses'le, bir dakika, Yalnızlar Rıhtımı şöyle bir yazayım. Müslüm Gürses'e Nazan Öncel birlikte seslendirdiler. Şöyle bir Müslüm Gürses'i de almak istiyorum. Evet, Müslüm Gürses'le... Bu ne? Evet, Yalnızlar Rıhtımı. Nazan Öncel, Yalnızlar Rıhtımı'nı böyle seslendirdiler. Tabii bak şimdi ya. Olamaz böyle bir şey Özlem Ayran. Kendime güldüm ya. Olacak bir şey değil. Hele hele sabah, yani düşündüm de insan bir dinler değil mi? Öbürü Yalnızlar Rıhtımı, Erkin Koray'ın. Yalnızlık işin içine girince kafalar karışıyor, öyle değil mi? Şimdi Sibel Can. Bunda da yanılmayacağım herhalde. Yalnızlar Treni, evet. Özledin mi albümünden? Eski bir çalışma. Şöyle önce biraz Sibel Can'dan alacağım.

sıkıştı. Evet, şimdi tarihine baktım. 2005 yılının çalışması. Albümü doğru hatırlamışım. Özledin mi albümünden? Aradan kaç yıl geçmiş? Kaç yıl geçmiş? Valla ben hesaplayamıyorum. Rakamlarla çok aram yok ama epey bir zaman geçmiş değil mi? Ve bu şarkının bende çok ilginç bir hatırası var. Ah Neslihan'cığım, İstanbul Başakşehir'de oturuyorum. Yan komşum Neslihan ama o komşudan öte. Komşu gibi değil. Artık yememiz, içmemiz, sabah kahvelerimiz, akşam oturmalarımız, iftarlarımız, sahurlarımız hep bir arada. Kanlı bıçaklı oldum. Neslihan'ın bacanak diyesim geldi. Eşinin Erkan'ın bir erkek kardeşi var. Ama bir türlü evlendiremiyorlar. Yaşını başına almış, bir türlü evlendiremiyorlar. Sonra bu Erkan'ın babası bir dedektif tutuyor. Benim oğlum niye evlenmiyor? Acaba kimlerle geziyor? Sonra ciddi söylüyorum, dedektif. Sonra bir ortaya çıkıyor ki bu delikanlının, aslında delikanlı da değil, yaş 30'a yakın, bir ilişkisi var. Bir kadınla beraber ve bu kadın evlenmiş, ayrılmış, iki tane çocuğu var. Aile birbirine giriyor. Girdi yani. Dolayısıyla bu delikanlımız da vazgeçmiyor. Neyse, bir gün dedi ki Neslihan, ya dedi işte dedi. İsmini hatırlamıyorum delikanlının. Bizim evde durmadan bir şarkı dinliyor, ağlıyor dedi. Sabahlara kadar dedi. Dün sabaha kadar o şarkıyı dinledi, ağladı. İşte o şarkı bu şarkı.

Tabii aile sonunda ayırmayı başardı. Ben çok üzülmüştüm arkadaşlar. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem o vatandaş geliyor aklıma. Çok korkunç günler geçirdi çünkü. Ve hiç evlenmedi biliyor musunuz? O olaydan sonra. Yani neden bu kadar karşı çıktılar? Niçin araya girdiler? İşte aşk dediğimiz şey imkansıza vurduğu zaman böyle şeyler çıkıyor. Bu yüzden aşkla ilgili düşüncelerim biraz olumsuz. Şimdi efendim gelelim 2026 yılına. Çok yeni. Yaklaşık 19 saat falan olmuş. Nazan Öncel bu şarkıya yıllar sonra yeniden ses olmuş. Yepyeni bir versiyonla tekrar gündeme gelmiş oturmuş. Çok beğendim. Hadi dinleyelim.

Yok artık Emine Sultan. Ben onu sevecek kadar cesurum, merak etme. Vallahi biri beni keşke o kadar çok sevse. Hiç kimse beni o kadar çok sevmedi. Yani gözümün önünde eridi gitti zavallı. Aileye çok kızdım gerçekten. Yok ya, isim verdim, arkadaşımı çağırayım, dur yayına anlatsın dermiş. Sen niye benim özelimi, bizim özelimizi ifşa ettin dermiş. O sen değilsin değil mi ablam? Değilim Emine Sultan. O ben olmayı isterdim. O kadın ben olmayı isterdim açıkçası. Kim istemez ki o kadar sevilmeyi?

0: Aslıcığım merhaba. Eli Azize sevgiler, selamlar. Canım Özlem'im merhaba, merhaba. Merhaba. Sağnak yarışlı bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler yolluyorum. Valla burada da sağnak yağış yok ama hava kapkaranlık. Güzel papatyam, bugün dünya kahve günüymüş, kutlu olsun o zaman. Olsun olsun valla, hadi kahvemizden bir yudum daha alalım. Sade Türk kahvemizle eşlik ediyoruz, afiyet şifa olsun cümleten. Kolay gelsin güzel papatyam valla.
1: Afiyet olsun.
0: Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Ve Zuhal ne güzel bir yol bu böyle. Tam benim yolum işte. Çok güzel bir yerdesin. Yalnız başına mısın Zuhal? Burası biraz ıssız bir yer. Biraz da dağ başı gibi. Barış Manço'dan dağlar dağlar gelsin mi ablacığım? Mümkünse dinleyen herkese teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çiçeğimi kopardımse. Valla sonunda ayrılık varsa istemem, sevmesin demiş Emine Sultan. Aşk öyle bir şey. Sonu ayrılıkla bitmeyen aşk mı var? Sonu ayrılıkla bitmiyorsa o aşk değil zaten. Yollar geçen sevdiğimi son bir olsun. Ama yani bir aile İki hayatın içine etti diyebilirim. Yani gerçekten de çok üzülmüştüm o zaman. Özellikle hani gözümün önünde olan delikanlıya çok üzülmüştüm. İnanılmaz günler geçirdiler ya. Aile böyle ayağa kalktı ya. Neredeyse öldüreceklerdi gidip. O kadar diyeyim. İşte Karadeniz ailesiydi bu arada. Erkek tarafı. Neyse oralara da girmeyelim. Dikkat et abam. Ayşe'cim ben çok dikkatliyim, merak etme. Ve ablacığım merhaba, selam olsun sana ve dinleyen herkese. Emine Sultan, benim tanıdığım Özlem abla çeker alırdı. Ya biri beni o kadar sevse çeker alırım tabii. Bırakır mıyım? Ailenin kanına girerim tatlı dilimle. Onları baştan çıkartırım yani aileyi. Anneyi babayı öperim, koklarım, anacığım babacığım derim, bir şekilde ikna ederdim yani biri beni o kadar sevse. Ama yok abi ya, şey yaptı yani, kadın çek, kapattı kapısını, koydu kapıya çocuğu.
2: İstemiyorum seni.
0: Dön anana babana dedi. İşte Sibelcan'ın bu şarkısını da herhalde o yüzden sabahlara kadar dinliyordu. Ya ne zaman o şarkıyı dinlesem, sabah da Nazan Öncel çıkınca karşıma. Aa dedim, yine mi yalnızlar treni? Ve eğer o olsaydı eğer, kesinlikle bak Esin beni tanımış. Zuhal niye çıktın dağlara, bana gel kahve içelim. Şimdi geldim eve. Zuhal yolun şeye doğru ulaşıyorsa, o dağ başı eğer Esin'e doğru gidiyorsa vallahi git bir kahvesini iç. Evet canımsın sticker'ı geldi sevgili Ayten'den. Nokta saatimiz başladı. Kimlerin radyosu açıksa nokta koyabilirler mi? Şimdi Tamer'in radyosu açık. Tamer ne oldu? Neyse. Bak günün sözü de bugünkü konuya çok uygun. Bak buraya geri döneceğim inşallah dönebilirsem. O gün bizlerle birlikte. Selamlar abla, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum o gün. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Aşk var mı yok mu şimdi? Sen sonunda ayrılık var diye mi aşka inanmıyorsun? He ya bak çok zekisin Emine Sultan. Sonu ayrılık olduğu için aşka inanmıyorum. Aşk var arkadaşlar, var. Bu kadar şarkı yapılıyor ya. Aşk olmaz olur mu? Aşk var da ben inanmıyorum. İnananların hali per perişan. İnananlar sefil, sersefil. Hiç böyle aşka inanıp da bağlanıp da çok mutlu olanı görmedim. Yani niye mutsuz olayım ki bile isteye. Selma'cığım merhaba, Salzburg'a sevgiler. Aa en sevdiğim fincan. Ay çok pişmanım ya. Bunun tabak takımı vardı bende. Ne yaptım acaba? Çok eskidi ama. Rengi falan solmuştu. Hani eskiden böyle çok eskiden yaldızlı, sarı yaldızlı tabak takımları, kahve takımları vardı ya. Şimdi yeni yeni yine meşhur olmaya başladı. Hoş geldin ablacığım, iyi yayınlar diliyorum. Hadi kahvemden bir yudum alıyorum. Evet, şimdi uyumadım abla diyen Cevat'a uyuma Cevat'cığım. Radyosu açık. Ayhan'ın radyosu açık. Kimlerin radyosu açık görebilir miyim? Sanki bir sesli mesajımız vardı da ben atladım gibi geliyor. Umuyorum atlamamışımdır. Şöyle bir atlamışım hem de hiç atlanmayacak bir şekilde Raşit'in mesajını içine girmişim de o yüzden geriye gitmiş. Evet Raşit'cim, söz sende.
2: Atış serbest. Sana bir hikaye anlatayım mı abla?
0: Anlat.
2: Başlıyorum hikayeyi anlatmaya. Bir evet. Varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Sonra neydi? Kalbur zaman mı? Yoksa karpuzun zamanı mı?
0: Kalbur zaman.
2: Neyse
0: içinde.
2: İki kişi varmış. İki kişi yolda yürüyormuş. Yürüyormuş biri düşmüş. Düşeni kaldırmak istemiş biri. Düşen demiş ki düşenin dostu olmaz, beni kaldırma. O kaldırmayan devam yürüyüp gitmiş. Birkaç kilometre sonra o düşmüş. O demiş ki düşenin dostu olmaz demiş, kalkmamış, oturduğu yerde kalmış. Bu hikaye de burada bitmiştir. Çok
0: yok.
2: Acıklı bir hikaye.
0: Çok acıklı. Ay Allah'ım yarabbim ya. Enteresan yani. Bir şey olmadı ya. Konu aşk olunca susayım dedim. Tamer, sen sus Tamer. Raşit'in kafa kırık vallahi, atış serbest. Ay ay. Dur bakayım, bir video geldi. Şöyle bir tıklayacağım. Burası, ay ne kadar güzel. Dur, ses vereyim mi? Ben. Tamam, şimdi dur, bir dakika. Dur. Bir video geldi Zuhal'den. Çok güzel, bu arada herkes izleyebilse keşke dedim. Bursa Bisan Berk Şarap Mahzenleri. Çok iyiydi. Yol ver geçer, sevdiğimi son bir olsun yakından. Evet Suat'cığım, kahve sticker'ıyla gelmişsin. Afiyet olsun, radyon açık, iyi dinlemeler. Bu arada bir sesli mesajımız daha var. Sevgili Şenol'dan. Bu arada Göksel, isteğini unutmadım.
3: Özlemciğim merhabalar tekrardan.
0: Merhaba.
3: Aşk maşk bilmiyorum da. Aşk var mı yok mu herkese göre değişir de. Ben size bir soru sorayım.
0: Sor bakayım.
3: Sizce aşk mı daha ağır basar, hı, sevgi mi?
0: Tabii ki sevgi.
3: Yani teraziye koysak. Yorumlayın bakayım, çok merak ediyorum.
0: İyi.
3: Raşit sen de oğlum yayına girerken var ya, Columbus gibi, Mr. Columbus gibi giriyorsun. Ondan sonra böyle Danyan'da at yarışlarında arkadan gelenler var, sonradan atılıyorlar ya. Aynı onlar gibisin kardeşim ha. Ama olsun, biz seni böyle seviyoruz. Allah'a emanet ol. Başına şapka geçir. Acayip güneş var.
0: Bak sen. Ya Erdatlı babacığım, nasıl okuyayım onu ya? Nasıl okuyayım? Nasıl mesajlar yazıyorsunuz ya? Bunu niye sormadın gı diyor. Ya sen lütfen radyonun sesini biraz kısıp kendin yüksek sesle onu bir okur musun? O bana yazdığın mesajı bir okur musun? Ya beni oralara taşımayın Allah aşkına ya. Lütfen bana bunu yapmayın ya. Zaten bir şey söyleyeyim, bugün sürüne sürüne yayına geldim. Gerçekten beni çok zorlamayın bugün, yalvarıyorum size. Ve Göksel'in radyosu açık. Onun da bir isteği var. Sezen Aksu biraz bekletiyorum ama alacağım sıraya. Hiçbiri Şenol, hiçbiri. Neye hiçbiri bak. Benim bugün birazcık da algılarım donuk. Onu da söyleyeyim. Yazarken böyle biraz şey yazın. Açıklamalı yazın.

Ha, hiçbiri sevgi mi aşk mı diye sormuştu ya Şenol. Ha, tamam tamam şimdi uyandım. Jeton biraz köşeli bugün. Aşk heyecanlı, sevgi kalıcı. Emine Sultan'dan gelmiş. Oo, bir dakika. Aşk anlıktır, sevgi kalıcıdır. Bu da Zuhal'den gelmiş. Sizin anlattığınız hikayeye ben bu olaya biraz farklı bakıyorum. Burada gelenek, görenek, çevre baskısı, coğrafyanın etkisi çok büyük. Oysa ki iki insan gerçekten mutluysa, geçmişte yanlış bir evlilikten iki çocuk olmuş olması, oğlan iki çocuğa sahip çıkıp babalık yapmayı kabul etmiş. Bence bu güzel bir davranış. Tabii canım. Bizde olmaz aile karar verir anlayışıyla oğlanın düşüncesine ve karakterine uymayan biriyle evlenmesi ömür boyu mutsuzluğa yol açabilir. Ya aynı hikayeye benzer bir hikaye daha anlatayım hadi sonra mesajlarınıza döneceğim. Gerçekten de ömürlük yıkımlara sebep oluyor. Çocuklarımıza yanlış bir hareketimiz ya da onları kısıtladığımız, onları doğru olmasını düşünerek, çocuklarımızın iyiliğini düşünerek hareket ettiğimiz bazı şeyler gerçekten de bir ömre mal olabiliyor. Mesela benim anlattığım hikayedeki delikanlı en son Neslihan'la ne zaman görüştük? Zannediyorum 2 ay önce falan görüştük telefonla. Ben her

gençlerin iyiliğini istiyorlar, çocuklarının iyiliklerini istiyorlar. Dolayısıyla iki tarafa da baktığımızda bir denge diyoruz ya, denge. Denge çok önemli. Şimdi rahmetli dayım muazzam bir sanatçıydı. Kendisi makine mühendisi, Bursa Tofaş'tan emekli ve inanılmaz zeki bir adam. Çalamadığı enstrüman yoktu. Kemençeden tutun kanuna kadar aklınıza gelebilecek bütün enstrümanları çalan bir adam düşünün. Her şeyi tamir edebilen bir adam düşünün. Çok zeki birini düşünün. Ve gerçekten de nefis bir sesi vardı. Türk sanat müziğinin en zor çalışmalarını bile şahane icra ederdi. Ben çok severdim dayımı bu arada. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Üniversitede okurken o zaman Ankara TED Koleji'nde okuyan Ayşe Egesoy'a aşık oluyor arkadaşlar. Ayşe Egesoy kimdir? Hemen Google'a yazın, karşınıza çıkacak. Ayşe Egesoy o zamanlar Blendax reklamlarında oynayan bir genç kız. Aynı zamanda da lise öğrencisi. Ama ne aşık olmak, ne aşık olmak. Neyse anneannem, anneannemin kardeşi, annemin teyzesi, annem vesaire bunlar toplanıyorlar. Kızı bir görelim, bir tanıyalım diyorlar. Çünkü dayım da makine mühendisi olacak. Son senesi artık. Neyse kız geliyor eve, Ayşe Egesoy. Ve ben de oradayım arkadaşlar, hatırlıyorum. Böyle hayal meyal çok güzel bir kız girdi içeriye. Hakikaten su gibi, böyle bak bak doyamazsın. Neyse oturdu, bacak bacak üstüne attı. Tabii o bacak bacak üstüne attığı an anneannemden zaten olayı yedi. İlk darbe oradan oldu. Sonra ya çok enter. O zamanlar bir de sigara içmek falan çok uç noktada kötü. Çantasından sigara çıkardı. Sigarasını yaktı. Anneannemin gözleri böyle nasıl biliyor musunuz? Yerinden çıkacak. Yani bakın ben çocuk aklımla bile onu hissettim. Hava gerildi. Neyse kız biraz oturdu gitti. Anneannem dayımın karşısına geçti. Sana sütümü helal etmem. Ben seni hem anne oldum gerçekten de. Hem anne olmuş hem baba olmuş. Varını yoğunu oğluna yatırmış. Altın arabasını üniversitede okuyor. Kimin altında arabası var? Onun altında arabası var. Velhasıl anneannem yerlere yattı ve engelledi. Ve yıllar sonra işte dayım bu arada istemediği bir evlilik yaptı ama sabah içmeye bir başlıyor, gece yatana kadar. O adam gitti, yerine bir meczup geldi. Yıllar sonra Kahramanmaraş'tayız, bir kurban bayramı. Dayım benden içeriden dedi, çantamı getirir misin dedi. Çantasını almaya gittim. Çantadan yanlışlıkla bir resim düştü. Ayşe Egesoy'un resmi hala yanında taşıyor. Ve adam hayatı boyunca mutsuz oldu arkadaşlar. Yani inanılmaz bir mutsuzluk. İnanılmaz bir mutsuzluk ve akciğer kanserinden çok genç yaşta vefat etti. Bu hikaye de böyle bir yerde dursun. Çocuklarımızın hayatına müdahale ederken onların iyiliğini düşünüyoruz tabii ki. Ama durmamız gereken yerde de bir duralım lütfen. Lütfen bir duralım çünkü... Yani hayat bu ya, insan bir kere geliyor. Ya işte böyle. Ne aşk ne sevgi, lahmacun en iyisi. Tamer'den gelmiş bu mesaj. Bu sanatçı Ayşe Egesoy mu? Evet sanatçı, o güzel şiir okuyan.

0: Ay babacım ya. Niye babacım dedim? Dayıcım diyecektim ya. Çok tatlı bir insandı yani. Çok tatlıydı. Neyse, Emine Sultan'dan kahve gelmiş. Kahve fotoğrafı gelmiş. Konsept çok güzel bu arada. Şöyle bir bakıyorum. Şahane. Yani kum saati bile var. O kadar diyeyim. Hem de 3 çeşit kum saati. Çok seviyorum ya kum saatlerini. Bu arada Emine Sultan... Erdatlı babam diyor ki eve gidiyorum kahve bulamıyorum, kahve falan yok diyor. Buna ne diyorsun sen? Ve bir sesli mesajımız var. Bu arada dağlar dağları dinleteceğim arkadaşlar. Şimdi.
1: Özlem, senin oğlun bir Afrikalıyla, bir Jamaikalıyla, bir Ekvadorluyla evlenseydi duracak mıydın Özlem?
0: Ne yapayım?
1: Duracak mıydın Özlem?
0: Ne yapayım ya?
1: Söyle
0: ne yapayım?
1: Özlem, dinliyorum seni ne şu yapayım? Anda Özlem. Yani sana fokusum Özlem.
0: Şu anda durumum da çok farklı değil. Özlem. Şu anda fokuslu olsam durumum çok farklı değil. Bir ikincisi ne yapalım yani? Ziyan mı olsun? Ziyan mı olsun? Bütün hayatı boyunca mutsuz mu olsun? Ne yapalım? Deneyecek. Mutsuz olacak da kendi mutsuz olacak. Ya ben bu konularda şeyim. İstemediğim bir şey olduğu zaman evet dile getiriyorum ama engel olamam ya. Engel olmak ne ya? Engel olmak ne? Ne dinlerdim gençliğimde, çok güzel şiir okurdu gerçekten. Ayşe Egesoy güzel de Türk sanat müziği söyler. Tabii ben onun gençliğini biliyorum, gözümle gördüğüm lise dönemi. Şimdi karışmayacaksın, deneyecek. Bak Ali'den gelmiş. Karışmayacaksın, deneyecek. Yapamazsa dönecek, bağrına basacaksın. Vicdanın rahat olacak. Evet, işte bu kafadayım ben. Ali'nin kafasındayım. Karışmayacaksın, o bir deneyecek. Çünkü sen karışırsan, yani ulaşamadığı için hep suçlu sen oluyorsun. Yani ömür boyu sana düşman oluyor. Bir şey daha söyleyeyim. Biraz önce dayımın hikayesini anlattım ya. Bir anneannem seçti evlendiği kızı. Ben çok net bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir hikaye aslında. Keşke hayatını mı yazsam, ne yapsam ya? 2 sene sonra anneannemi evine almadı gelin hanım. Anneannem hayatı boyunca dayımın evine giremedi, biliyor musunuz? Çok enteresan. Bir sürü şey. Biz de çocukların büyümesine izin verilmiyor demiş Ali. Ya işte öyle. Çok da... Öyle doğruyu anlatacaksın. Tabii ki doğruyu anlatacaksın. Niçin karşı geldiğini de anlatacaksın. Ama engel olmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Hayır. Engel olmak iyi bir şey değil. Vallahi 2 tane örnek verdim size. Bu örneklerden yola çıkarak daha çok örnek var aslında. Ama daha fazla canınız sıkılmasın.
2: Şenol abinin sorusuna cevap veriyorum. Aşk mı, sevgi mi dedi.
0: He.
2: Üstün tecrübelerimle cevaplıyorum. Bunca hayatta yaşamıştık ve görmüş geçirmiştik. Yani sonuçta yaş 62'ye dayandı. Ne aşk ne sevgi. En önemlisi para, para, para.
0: Para, Napolyon'un para, da dediği para.
2: Gibi. Baga bak, huzur para, bak. Para, baga para. Yok, huzur yok. Bu işler böyle değil. Sevgi ve aşkı her yerde bulabilsin, bulmak da istemesin. Ama parayı bulursan aşk da vardır, sevgi de vardır. Napolyon'un dediği gibi para, para, para.
0: Ya gerçekten ya. Dur bakayım şurada. Bak şimdi. Barış Manço'ya dönüş yapacağım da. Şunu bir dinleyelim.

0: param pulum yok. Dert ararsan
1: param pulum yok.
0: Halinden tok anlamaz gülüm. Garibanım.
1: Ya da ya da. Ya da

0: Çalışmasa para para para.
1: Evet, Rüçhan Çamay benim nostalji arşivimden 1975 yılında söylemiş. Yani 1975'ten 2026'ya geçen zamanı düşününce gerçekten de değişen çok da fazla bir şey yok zannediyorum. Zannımca bazı şeyler hiç değişmiyor. Özellikle para, paraya bakış açısı insanoğlunun.
2: 100 milyon veriyorum. Para. İkisinden girmiş.
3: İzam geliyor. Sonular ne oldu?
2: Eyvah, enflasyon.
3: Oh enflasyon. Denizde kum, onda para.
2: Paran kadar konuş.
3: 5 para. 50 bin
2: dolar. Ne alırsan 5 para.

0: Evet efendim, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla keyfe keder tüm güzelliğiyle mesajlarınıza devam ediyor. Erdatlı babam bana çok kızdı mesajı okumadım diye. Vallahi çok kızdı. Okumayacağım ama. Babalar evlatlarına bazen kızarlar. Evlatlar da okumayacağım, okumayacağım, okumayacağım. Ay. Yok, okuyacağım biraz sonra. Şimdi konular biraz değişti ya. Biraz sonra okuyacağım. Kızsa da kızdığı için okumayacağım bu arada. Tamam, okuyayım. Okuyayım bakalım sizler ne diyeceksiniz. Onu da merak ediyorum. Yani bu 10 mesaja karşılık sizlerin yazacağı şeyleri de merak ediyorum. Şimdi efendim önce Emine Sultan'ın mesajıyla devam edelim. Ne oldu? Niye giremiyorum ya? Raşit, bu mesaja niye buraya geldim ben yine? Murat'a kahve niye yok? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Sen özel istemiyorsun ve herkes bizden bıkacak artık. Demek ki bir sebebi varmış. Erdatlı babama kahvenin olmamasının sebebi varmış. Eminim yani iyi bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Ve dağdan indim şehre, valla dağ bitirdi, ormanın içinden geçti Zuhal programı dinlerken, şu anda tarlalara doğru bakıyor. Dağdan indim şehre, tam şuradan para ile her şeyi satın alırsın, sevgiyi hiçbir şekilde satın alamazsın, nokta. Parmağıyla da göstermiş yalnız, tam şuradan demiş, parayla her şeyi satın alırsın, sevgiyi hiçbir şekilde satın alamazsın, nokta. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Şimdi aşk yok desen de, dün yoktu, bugün de yok, yarın da olmayacak desen de diye başlayan Fırtına Mehmet'in mesajı şöyle devam ediyor. Aşk hep vardı. Bugün de var, yarın da var olacak. Sen yok desen de aşk var olmaya devam edecek. Ha, bir sürü üzülen insan ortalıkta. Mutsuz mutsuz yaşayıp gidecek yani. Öyle diyorsun yani. Evet, bir sesli mesajımız var. Şenol'dan gelmiş.
1: Özlem yetmiyor, yetmiyor. 5 kere yazdım, sildim, attım. Dakikalar yetmiyor bana. Raşit'e cevap vermek istiyorum. Para diyor ya, oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? Para eşittir çöp. İnan bunu bak. Paran fazla olmasın, çok az olsun. Atıyorum, soğan ekmeğe yetsin yeter.
0: Huzurun
1: ne kadar
0: olsun.
1: Çok para olursa insanlarda o kadar daha derdik. Böyle radardan çıkıyorlar.
0: Büyük başım büyük.
1: Yani şöyle bir etrafına bak, dünyaya bak, insanların gidişatına bak, ne demek istediğimi anlarsın. Dediğim gibi bana burada şimdi yarım saat verseniz bunu, yani o kadar konuşurum ki. Onu demek istedim yani kardeşim. Para evet, nasıl diyeyim sana, para ihtiyaç lazım ama yani insanların düşündüğü kadar da lazım değil. Maalesef dünyanın gidişatı acayip böyle değişik yerlere gidiyor bu para için.
0: Evet ya, bir de şöyle söyleyeyim, varlığı bir dert, yokluğu bir dert. Yoksa gerçekten sıkıntınız var, varsa yine sıkıntınız var. Ortalamada yaşayabileceğimiz kadar, hayatta kalabileceğimiz, ayakta kalabileceğimiz kadar paraya ne yazık ki ihtiyacımız var. Parayla ilgili aslında o kadar çok şey söylenebilir ki gerçekten. Ve nasıl ortaya çıktı, neden ortaya çıktı, para olmasaydı ne olurdu falan diye düşündüğüm zamanlar var. Çünkü ihtiyaçlarımızı görebilmemiz için paraya da ihtiyacımız var. En basitinden işte çocuklarımızın iyi bir eğitim görebilmesi için, daha iyi yaşayabilmeleri için, ne bileyim nasıl söylenir... olmasa bir dert, olsa bir dert, çoğu zarar, ortası karar, en doğrusu galiba.

Bak Onur demiş ki param olsun beni bozsun Şenol abi. Yeter ki param olsun. Ben bozulmaya razıyım mı diyorsun Onur? Yok artık. O kadar da abartmayalım isterseniz. Yusuf hocam merhaba. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar bizim kız. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İyi misiniz? Vallahi inşallah sizler de iyisinizdir. Sizleri kimler dinliyorsa Gölhisar'dan selam ve sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Ve şahane bir manzara arkasında kollarını da açmış. Gökyüzü masmavi. Bulutlar da güzel. Şu anda yağmur başladı demiş. Fotoğraf masmavi. Sonraki fotoğraf aynen buradaki gibi. Gri bulutlar. Ve hocam iyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Gölhisar'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Fırtına Mehmet demiş ki şöyle düşünelim, iki insan evlenebilir, mutlu bir hayat kurabilir ve birbirlerine zamanla uyum sağlayabilir. Ama her konuda %100 aynı düşünmeleri veya tamamen uyumlu olmaları şart değil. Aşk ve gerçek anlamda ruhsal uyum ise bambaşka bir seviye. Kafa yapısı, düşünceler, hayata bakış ve duyguların birbirine çok yakın olması herkeste bulunmuyor. Aslında insanın hayatında kendisine gerçekten uyan insan sayısı çok az. Tıpkı iki elmanın yarısı gibi. Allah Allah, ben niye göremiyorum bu iki elmanın yarısını? O kadar az ki artık, o kadar az ki demek ki karşımıza çıkmıyor. Ve burada Şenol abiye katılıyorum. Sevgi ve saygı olmalı. Aşk geçici bana göre demiş sevgili Ayten. Ve abla Zeynep ablanın doğum günü bugün, kutlamak istersen Yusuf'un Zeynep'inin. Ay nice yılları olsun. Şimdi efendim hayatımıza bazı insanlar bir şekilde giriyorlar. Ben hiçbirine tesadüf diyemem. Sadece tevafuk diyebilirim. Acaba Gülşadiye ile Şerafettin abi nerelerdeler? Edirne'yi geçtiler mi? Yola çıkacaklardı dün. Bazı isimler böyle hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkıyor ve bu isimlerin içerisinde bakıyorsunuz ki bugün nesli tükenmek üzere olan, gerçekten bazı özellikleri taşıyan insanlar oluyor ve çok şanslı hissediyorsunuz kendinizi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Zeynep tanıdığım en böyle, nasıl anlatılır bilmiyorum, naif, kalbi merhamet ve vicdan yüklü. Yani kodlamaları çok iyi gerçekten de. Ve Yusuf hocamla öyle güzel birbirlerini tamamlamışlar ki. Belki elmanın yarısı diyebilir miyiz? Yani acaba Fırtına Mehmet'in de dediği gibi. Bilemiyorum. Ama Zeynep, ben seni iyi ki tanımışım. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın hayatımda ve hayatımızda. O kadar güzel bir ömrün olsun ki bundan sonraki senelerin hep güzelliklerle olmayacak belki. Güzelliklerle dolu olmayacak. Belki üzüntülerin olacak, yanılgıların olacak, yanlışların olacak. Bütün bunlara rağmen öyle güzel şeyler, o kadar güzel insanlar hayatında olsun ki yaşadığın tüm olumsuzlukları unuttursun sana. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım. Doğum günün kutlu olsun. Sana da güzel bir şarkı hazırlayayım ve armağan edeyim. İnşallah radyon açıktır ve inşallah dinliyorsundur. Şimdi para çok oldukça insanlar hırs yapıyor. Biraz olsun huzur olsun demiş Ayşe. Para çok olunca insanlar hırs mı yapıyor? Vallahi bilmiyorum ki. Benim hiç çok param olmadığı için vallahi hiçbir şey diyemiyorum bu konuda. Bütün aşklar gerçek aşka ulaşmak için bir merdiven arar. Onu buluncaya kadar hep sürer demiş Göksel. Ha, bütün aşklar gerçek aşka ulaşmak için bir merdiven arar. Onu buluncaya kadar hep sürer. Allah Allah, çok ilginç. Çok güzeldi bu söz bu arada ama ne bileyim. Kadına sormuşlar, para mı erkek mi? Ne diyorsun Tamer ya? Kadın fark etmez demiş. İkisini de harcarım. Ya yok artık.
bu kadar da değil. Hayır, ne münasebet hemcinslerim adına. Hayır canım, niye harcıyormuşuz? Kadına sormuşlar para mı erkek mi, kadın fark etmez demiş, ikisini de harcarım. Hayır, esefle kınadım seni Tamer. Katılmıyorum bu sözüne. Nesrin'cim merhaba, selamun aleyküm ablam ve aleyküm selam. Hayırlı günler, keyifli yayınlar dilerim, sevgilerimle demiş. Eyvallah. Şimdi efendim, konular biraz birbiri içerisine girse de Erdatlı babamın bu konularla hiç alakası olmayan bir mesajı var. Valla okumak istemedim ama bana kızdı, böyle kızgın surat falan gönderdi. Korktum ya, korktum, bildiğiniz korktum. Ne korkacağım ya, saygı duyuyorum. Benim korkuyorum dediğim insanlara saygı duyduğumu anlayın. Ben öyle anlaşılan anlamda korkmam insanoğlundan. Ben bir tek Allah'tan korkarım. İnsanoğlundan ne korkacağım ya? Korkacağım insanlarla yan yana olmam zaten. Eğer ben korkuyorum diyorsam müthiş bir saygı duyuyorum demektir. Altını üstünü çizeyim. Ve şöyle bir mesaj geldi. Dikkatli dinleyin. Artık yorumu size bırakıyorum. Ben bu mesaj üzerine yorum yapamadım. Yorum yapamayacağım için de okumak istemedim. Bir de orada okumak istemediğim bir kelime vardı. İşte hepsi bir araya geldi. Tamam, bir şey kafama takıldı. İki aynı yaşta olan yaşıtım diyor ya. Yaşıtım diyor ya. İki aynı kiloda olan. Ne diyor? Kilotum mu diyor? Ay Allah'ım. Şimdi ben bu mesajı okurken bir de yanlış okumuşum içimden. İki aynı kilodu olan diye yorumlamış zihnim. Çünkü mesajın sonu öyle bitiyor ya. Tamam, bir şey kafama takıldı. İki aynı yaşta olan yaşıtım diyor ya. İki aynı kiloda olan ne diyor? Kilotum mu diyor? Buydu mesaj. Ben de no comment diyorum. Yani dese kilodaş der herhalde.

Tamer'e katılıyorum, geniş düşün abla. Valla bugün geniş düşünemiyorum Esin. Bir dakika, nasıl geniş düşüneceğim? Bir daha bakıyorum Tamer'in mesajına. Kadına sormuşlar, para mı erkek mi? Kadın fark etmez demiş, ikisini de harcarım. Valla düşünemiyorum. Geniş düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Selamun aleyküm Özlem abla, nasılsın? 42-53. Kim ola ki? Şöyle bir profiline bakmak istiyorum. Bir dakika. Vallahi isim de göremiyorum. Bir dakika. Selamun aleyküm Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim. Ya seni gördüm daha iyi oldum diyeceğim de isim rica ediyorum. Çok uzun yıllar sonra sesini duymak şahane oldu. Valla merak ettim şimdi. Ve aleyküm selam bu arada. Evet, Keskin Bıçak Göksel tarafından istenmişti. Sezen Aksu yorumuyla unutulmaz eser Keskin Bıçak radyolarımızda.

0: Vallahi ne özlemişim bu şarkıyı.
1: Evet efendim, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programımız keyfe keder tüm güzelliğiyle devam ediyor. İbrahim hoş geldin. Belki hatırlamazsın ya demişsin. Vallahi birkaç İbrahim geldi aklıma. İlk gelen İbrahim böyle çok uzun yıllar önceye dayanıyor. Böyle şiir falan yazmıştı hatta bana. Öyle hatırlıyorum. Sen o musun değil misin bilemedim. Şöyle bir kendini hatırlat ya. Hatırlat. Çok heyecanlandım. Aa, çok süper bir şey değil mi ya? Nasıl duygulandım, hüzünlendim sesini duyunca demişsin. Aşk mutluluk. Yani siz böyle yıllar sonra kavuşunca çok heyecanlanıyorsunuz. Ben, hele hele ben, şu kendini bir hatırlatır mısın lütfen?

0: Ya İbrahim, şoka girdim. Kaç yıl geçti aradan? Kaç yıl? Bakıyorum şu anda Facebook'tan mesaj atmışsın. Ve çok yakınız birbirimize. Ben Isparta'dayım. Vay arkadaş. Çok mutlu ettin beni. Allah da seni mutlu etsin. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Aradan ne kadar zaman geçti? Evet efendim, şimdi İbrahim'e geri döneceğim. İbrahim Yılmaz, evet. Ya çok mutlu oldum. Ağlayabilirim, o kadar mutlu oldum. Şimdi efendim fon müziğine bir dönüş yapayım. Ve artık programımızın da son 20 dakikasına, hatta 24 dakikasına girmiş bulunmaktayız. Burada Şenol'dan gelen bir mesajımız var. Araya girmeden dinlet please demiş. Tamam, araya girmeyeceğim. Sesli mesaja hemen şöyle bir yer verelim. Evet Şenol'cum, söz sende.
1: Özlemciğim.
0: Efendim.
1: Ben mesela Esin'e atıyorum. Derim ki ya işte bak 100 euroluk ayakkabı. Ya bu ayakkabıyı beğendim mi derim. Veya ceketi, tamam mı? O der ki aa güzelmiş falan filan. Hemen fiyatını sorar. Ya derim fiyatını ne yapacağım? Ben almak istiyorum sana. Aldırmaz onu bana. Yani bekler. Der ki ya 3 ay 5 aya o fiyatı düşer, o zaman alırım. Yani çok tutumludur. Bak bu konuda, çoğu konuda hakkım zaten şey yapamam da. Takım makı bu tarz şeyleri hiç sevmez. Ha ben demiyorum ki ya işte bayanlar veya işte erkekler çok istemiyor falan filan. Bir limit olacak. Anladın mı? Limit olduğu zaman evlilikler veya işte birliktelikler, inanın bana uzun yani ömür boyunca gider. Ne diyorum ben de, başıma güneş geçti zaten ya. Onu demek istiyorum. Yani tutumluluk fazla olmayacak. Mesela atıyorum sana, telefonum var. Abi o telefon gittiği yere kadar gitsin ya. Yenisini hop diye almana gerek yok. Anladın mı? Veya saatin var değil mi? Abi saatin varsa niye 3'e 5'e ihtiyaç duyuyorsun? Yani bu çok önemli bir konu. Her konunun arkasında da para var. İşte paraya değer vermezsen kaliten artar. Ben buna çok eminim. Hayatım boyunca da bu kafada gitmişim. Böyle de gitmeye devam edeceğim. Çok güzelim. Bak şimdi. Oh, o kadar güzel nefes alıyorum ki. Hayattaki en güzel para nefes arkadaşlar. Nefesinizi alıyor musunuz? Sıkıntı yok. Ha böyle tutun bakayım 40 saniye burnunuzu, nefesinizi. Nefesini ne taraftan alacaksınız? Konuşturmayın beni. Rütük takip almış beni zaten. Hadi seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Yani... Biz de seni seviyoruz, ben de seni seviyorum. Çok doğru bir bakış açısı ve bugün zaten bakış açısını konuşuyorduk aslına bakarsanız. Bugün bütün bu mesajları karma yaptığım zaman karşıma çıkan bakış açılarımız farklı olsa da ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Bu çok önemli. Yani Şenol'un söylediğinin üzerine şunu ekleyebilirim. Hani nefes alıp vermeyi düşünün, hayatın anayasası gibi. Nefes almadığımız, nefesimizi ne kadar tutabildiğimiz önemli. Ondan fazla tutmaya çalıştığımız zaman zaten bu hayattan bay bay diyoruz, elveda diyoruz. Dolayısıyla bu hayatta olabilmek ve ayakta kalabilmek için nefese ihtiyacımız var. Peki nefesi parayla satın alabiliyor muyuz? Bunlar hep insanoğlunun aslında bildiği ama yaşarken de çok uygulamaya dökemediği durumlar. Bana soracak olursanız. Evet, bir hocam vardı İstanbul'da, hep şunu söylerdi: para cebinizde olmalı, kalbinizde değil, sol yanınızda değil derdi. Çok doğru gerçekten de. Ve Suat demiş ki Şenol abi sana tamamen katılıyorum demiş. Para yoksa aşk da yok diyen Fırtına Mehmet, ben bu konuda biraz gerçekçiyim. Sen her konuda çok fazla gerçekçisin Fırtına Mehmet, gerçekten. Şimdi ben kendisini şahsen de tanıdığım için çok aşırı gerçekçi. Bunun da bir dengesi olmalı. Para yoksa aşk da yok ne demek ya? Ne, nasıl yani? Parasız insanın aşık olmaya hakkı yok mu? Eyvah! Otobüste ağlamaktansa kendi arabamın içinde ağlamayı tercih ederim demiş. Vallahi ya.

Şimdi mesajlarınıza döneceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazen insanın hayatı değişmiyor ama hayata bakış açısı değişebiliyor. Çok sabit bir yerde durmak, sabit bakış açısına sahip olmak, o bakış açısını değiştirmeyi düşünmemek de bence iyi bir şey değil. Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Aslına bakarsanız aynı olayın iki insanda bambaşka duygular yaratabilmesi, ki biz bunu aslında hafta içi programlarımızın ve ayda bir kere yaptığımız gecenin içinden keyfe kederde hep yaşıyoruz. Bir düşünür müsünüz? Mesela yağmur yağıyor. Ve birimiz of yine yağmur ya, yine yağmur diyor. Diğerimiz ay ne güzel ya, toprak kokacak diyor. Yağmur aynı yağmur aslına bakarsanız. Peki değişen ne? Bakan insan. Bakan insanın bakış açısı. Biz bunu programlarda sürekli konuşuyoruz. Elbette bu her şeye pozitif bakın, polyanacılık oynayın, hayat şahane, lay lay lom falan demek değil. Böyle anlaşılmasın ki böyle anlamayacağınızı ben biliyorum. Aşağı yukarı şu anda beni dinleyen tüm yol arkadaşlarımı tanıyorum. Yani programlar vesilesiyle tanıyorum. Çünkü hayat bazen gerçekten çok zor. Çok zor. Kaybettiğimiz insanlar var, hayal kırıklıklarımız var, geçim derdimiz var, hastalıklar var, ayrılıklar var. Var da var. Bunların üzerine pembe bir filtre koyup olumlu düşün demek insanın canını daha sıkabilir. Gerçekten sıkabilir. Ya ne diyorsun ya arkadaş ya, benim hayatım olmuş. Çok özür diliyorum. Kullanamadım o kelimeyi. Sen ne anlatıyorsun ya? Her yanım sıkıntı olmuş. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Derler mi adama? Derler arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Bilim bize çok başka bir şey söylüyor. Beynimiz yaşadığımız her şeyi, ama her şeyi olduğu gibi kaydeden bir kamera değil. Ve dikkatimizi verdiğimiz şeyleri seçiyor, yorumluyor ve hatırlıyor. Beyin yapımız bu. Yani buradan ne çıkarırız? Gün boyunca 100 kişinin güzel bir şey söylemesi yerine bir kişinin canımızı sıkan sözünü eve kadar taşıyabiliyor muyuz? Taşıyoruz. Gün içinde onlarca, yüzlerce güzel söz duymuşsunuzdur ama bir kişi canınızı sıkmıştır. İşte dün müydü, evvelsi gün müydü, benim başıma geldi. Şahane bir gün yaşıyorum. Bir şey o kadar canımı sıktı ki bütün geceme mal oldu, bütün uykusuzluğuma mal oldu. Yani biz aslında işin yönetmeniyiz. Olan biteni kafamızda geliştiriyoruz. İşte burada biraz durmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli stres altında olmak yalnızca ruh halimizi değil, ne yapıyor? Bedenimizi de etkiliyor. Uzun süreli stres ne yapıyor? Uyku düzenimizi bozuyor. Uyku düzenimiz bozulunca ne oluyor? Bağışıklık sistemimiz çöküyor. Bağışıklık sistemimiz çökünce ne oluyor? Bir sürü hastalık. Genel sağlık üzerinde bir sürü olumsuz etki. Demek ki değerli yol arkadaşlarım, insanın kendine iyi gelen şeyleri böyle bir bir hayatına koyması öyle bir lüks değil ya. Yani mesela Viyana FM'i dinlemeniz bir lüks değil. Ya da bir çay bahçesine gidip güzel manzara eşliğinde bir bardak çay içmeniz bir lüks değil. Şimdi Boğaz, İstanbul Boğaz'da mesela çay, her yerde içtiğiniz çayın 10 katı falandır. Ya orada manzaraya para veriyorsunuz. Ne var? 40 yılda bir yapmışsınız. Ne olacak sanki? Yani buna lüks demeyin. Niye Boğaz'da içmesin de gitsin abi evinde içsin? Ya aradaki farkı lütfen algılayın ve anlayın. İyi de benim Boğaz'da çay içmek için paraya ihtiyacım var. Ya nelere para harcamıyorsun be kardeşim? Nelere para harcamıyorsun? Git orada böyle Boğaz manzarasında, geç ne bileyim şeyin karşısına, Kız Kulesi'nin karşısına, bir de güzel yerler yapmışlar. Al çayını eline, sessiz sakin. İzle Boğaz'ı, izle Deniz Kulesi'ni, Kız Kulesi'ni, Deniz Kulesi'ni. O kadar İstanbul'dan soğumuşum ha. Evet, ne bileyim, kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Hareket edin, uyuyun, sevdiğiniz insanlarla konuşun, gülün gülün.
doğaya çıkın. Bak Zuhal bugün ne güzel bir yürüyüş yaptı. Bir şeyi merak edin. O merak ettiğiniz şeyi araştırın. Yeni bir şey öğrenin. Bunlar hayatın süsü ya da lüksü değil. Hayatın kendisi. Bir de ilişkiler meselesi var. İnsanın çevresindeki insanlar nasıl hissettiği üzerinde gerçekten etkili. Şimdi bakın, ben bugün programın bu son demlerinde itiraf edeyim, sürüne sürüne geldim ve hiç canım konuşmak istemiyor. Zerre ağzımı açıp bir cümle dahi kurmak istemiyorum. Hani buradaki bu cümleyi özellikle kuruyorum. Çevrenizdeki insanlar nasıl hissettiğiniz üzerinde gerçekten etkili. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü siz vardınız. Bu program vardı. Şu anda gelen mesajlara bakıyorum. O güzel mesajlarınız vardı. Ne bileyim, güven veren, destekleyen, kendimizi olduğumuz gibi hissedebildiğimiz ilişkiler ne yapıyor? Psikolojik olarak bizim iyi olmamızı sağlıyor. Ama burada çok ince bir çizgi var. Her enerjimizi düşüren insanı hayatımızdan çıkaralım demiyorum. Şimdi yanlış anlaşılıyor. Düşük enerjili insanları hayatınıza komayın arkadaşlar. Hayır, hepsi için geçerli değil. Çünkü bazen enerjimizi düşüren insan değil, o insanla kurduğumuz sınırların olmayışı. Yani siz ne kadarına müsaade ederseniz o kadarı. Herkesi memnun etmeye çalışırsak kendimize ayıracak yer kalmayabilir. Ne yazık ki biz bunu yapıyoruz. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Sanki herkes mutlu olunca biz de onlarla birlikte 10 kat, 100 kat, 1000 kat mutlu olacakmışız gibi hissediyoruz. Ama kendinize ayıracak zaman, alan, oralarda çok önemli değil mi? Ve insanın hayatında bazen yeni bir heyecana ihtiyaç var. Ne bileyim, siz sevmiyor olabilirsiniz kitap okumayı ama yeni bir kitap, yeni bir yol, yeni bir şarkı, yeni bir hobi, yıllardır ertelediğimiz küçük bir hayal. Evet, evet, hayal. Çünkü merak, öğrenme ve yeni deneyimler diyorum ya programlarda çok sık. Beynimizin ödül ve motivasyon sistemleriyle ilişkiliymiş. Not almışım buraya. Merak, öğrenme ve yeni deneyimler. Ve insanın ihtiyacı gerçekten büyük bir değişiklik değil aslında. Büyük büyük hareketler değil, büyük büyük hediyeler değil. Mesela bugün hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak. Önce şunu fark etmekle başlıyordur belki her şey. Ben bütün gün neye bakıyorum? Bugün bakış açısını konuşmak istedim ya. Ben bütün gün neye bakıyorum? Bunu kendinize programdan sonra bir zahmet soru verin. Eksik olana mı, kusurlu olana mı, hatalı olana mı, kötü habere mi, beni kızdıran insana mı, geçmişte kalmış bir olaya mı? Yoksa hala güzel olan bir şeyler var mı diye etrafa bakıyor muyum diye sorun kendinize. Perdeyi biraz aralamamız yetmiyor mu? Yeter ya. Azıcık perdenizi aralayın. Ve ben gerçekten hayatımdan mı yoruldum? Yoksa uzun zamandır hayatımda olmayan şeylerden mi yoruldum? Belki biraz uyku. Çok ihtiyacım var arkadaşlar. Şu anda o kadar ihtiyacım var ki. Biraz kahkaha, biraz sevgi, biraz hareket, biraz merak. Ve bize iyi gelen insanlarla geçirilmiş birkaç saat. Yani reçete çok da karmaşık değil, değil mi? Uygulaması bize bırakılmış. Uygularsınız, uygulamazsınız bilemem. İşte benim bugün aslında anlatmak istediğim buydu. Bakış açınızı biraz değiştirmeniz lazım. Yok ya, ben gayet güzel bakıyorum. Niye değişecekmişim? Diyenleriniz varsa aynen güzel bakmaya devam etsinler o zaman. Şimdi efendim mesajlarınıza dönelim. Sevgili Zeynep'ciğim. Yusuf'un Zeynep'e. Selamun aleyküm cancağızım. Hoş geldin kalbime. Çok teşekkür ederim doğum günümü kutlayanlara. Sana da ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel sözlerinle beni duygulandırdın, mutlu oldum. Hepinizden Allah razı olsun, seviliyorsunuz. Bak, bu şarkıyı senin için aldım sıraya.

0: İbrahim, seni görmek çok güzeldi ya. Her zaman beklerim. Hafta içi aynı saatte ben buralarda oluyorum. Türkiye saatleriyle 14.00, Avrupa saatleriyle 15.00'da Viyana FM'deyim. Her daim gel. Abla, gerçekten çok uzun yıllar oldu. Senin şahane hanımefendiliğin hiç değişmemiş. Sesin hala ekmeğin içi gibi sıcacık. Tevafuk, tekrar yolları kesiştiren Rabbime şükürler olsun. Amin. Kalbi nasıl içten iç? Ya vallahi çok mutlu ettin beni. Allah da seni mutlu etsin. Sevgili Ferhat demiş ki, iyi günler. Havayı bile parayla satıyorlar. Paranız varsa havanız da var. Bir dakika bakayım. Hastat köyünde bulunan özel otomatlardan ve hediyelik eşya dükkanlarından satın alınır. Satılık Hastat havası. Ne? Avusturya'nın dünyaca ünlü Hastat köyünde bulunan özel otomatlardan ve hediyelik eşya dükkanlarından satın alınan bir hava varmış. Yok artık. Huhu Ferhat. Havayı bile satın alıyorsak. Ama suyun paralı olduğu bir dönem, bilmiyorum, yıllar önce bana söylenseydi, su ya bu su, parayla satın alınır mı su derdim gerçekten de. Allah'ın suyu. Neyse. Ve yani Şenol'un dediği gibi, nefesini fazla tutarsan ölürsün. Yani her şeyin fazlası zarar. Paranın, aşkın, sevginin ortada tutabilmek önemli. Dozunda yapabilmek. Sesine, yüreğine sağlık ablacığım. Zuhal'cim ya, bütün yürüyüş esnasında beni dinledin. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeniden görüşebilmek umuduyla çok öpüyorum seni. Ve abla, çok iyi yapıyorum gerçekten. Beni üzen şeyleri o kadar kısa düşünüyorum ki artık. Çok küçük şeylere takılmıyorum da. Çünkü çok uzun düşününce bir faydası var mı diye soruyorum kendime. Cevabı alınca düşünceyi bırakıyorum kenara. Evet ya. Kötü şeyleri çok uzun uzun düşünmeyin arkadaşlar. Ve bir sesli mesajımız var. Erdatlı babamdan gelmiş. Evet babacığım, ne dersin, ne diyorsun? Şimdi bir petrolde lavaboya gittim. Para dedi. Siz neyin peşindesiniz?
1: 2 saattir dinliyorum. Bu aşk konusunda, sevgi konusunda hiçbir yorum yapmadım. Dedim herkese dinleyeyim. Ondan sonra bir yorum yapmaya çalışayım. Benim nacizane fikrim böyledir. Her şeyin en büyük şu andaki, yani şu zamanın şeyi, her şeyin en büyüğü paradır. Para, fakir adamın ne aşkı olur ne sevgisi olur. La fakir adam nasıl aşk yaşasın, nasıl sevgi yaşasın? 10-12 saat inşaatta çalışacak, evine bir soğan, bir ekmek götürebilmek için perişan olacak, eve gelecek, canım aşkım bir tanem. La nasıl desin, onun ağzından kelime çıkmaya şey mi kalmıştır?
0: Tek taş bile alamayacağım.
1: Dermanı mı kalmıştır? Öyle herkes konuşuyor bol bol. Yani paranın olmadığı yerde aşk da olmaz, hiçbir şey olmaz. Nefes de alamazsın. Şenol diyor ya, nefes en büyük. Paranın olmadığı yerde nefes bile alamazsın. Kusura bakmayın. Her şey para. Bunu iyice aklınıza koyun. Parası olmayan kişinin evinde huzur olmaz. Vallahi. Vır vır vır vır dır dır dır dır. Yani iki taraf, bir bayan değil. Erkek de aynısıdır, kadın da aynısıdır. Hep huzursuzluk olur.
0: Diyorsun. Ya niye? Benim evimde huzur var. Yemin edeyim mi? Param yok ya. Ama tabii aşkım da yok. Ay ay, çok güzel konuşun ablam. Ağzına yüreğine sağlık. Ayşe'cim, öpüyorum seni. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Çok az zamanım kaldı. Son 4 dakikadayım arkadaşlar. Ayhan ablam Allah'a emanet demiş. Sen de Allah'a emanetsin. Yarın görüşmek üzere inşallah. Ve bir sesli mesajımız daha var. Şöyle hemen o sesli mesajı da bir yer verelim.
2: Murat abi, sen hangi masaldan bahsediyorsun? Eskiden insanlarda para yoktu ama sevgi vardı. Bak bizim analarımıza, babalarımıza, rahmetli olan dedelerimize 70 yıl, 50 yıl, 60 yıl beraber hayat süren insanlar oldu. Nasıl oldu bu iş?
0: Nasıl oldu?
2: Yavrum ey. Para var ya, en büyük virüs. Koronadan da beter. İnan bana bak. Ama herkesin görüşüne saygım var. Sıkıntı yok.
0: Ya benim söyleyecek çok şeyim var bu konuda da. Zamanımız doldu. Bana ayrılan sürenin son demlerindeyiz. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un ve Pindrinks'in, hemen Pindrinks'imden bir yudum alayım. Sıfır şeker, sıfır kalori katkısı sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Ve Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindrinks'le buluşturduğu için %100 yerli içeceğimizi destekliyoruz. Ve sevgili Esin demiş ki, Murat abi akşama Emine Sultan'ı da al, çaya gelin, konuşalım bu konuyu.

0: Ve bunu unutma demişsin. Ha, bir mesajımız daha varmış. Bir sesli mesajımız daha varmış. İyi ki yazdın Şenol. Onu görmemişim.
1: Bir de Özlemciğim, çok özür diliyorum. Yayın bitiyor biliyorum ama şuradan örnek alsın insanlar, dünyadaki bu para göz insanlar. Hani böyle Allah göstermesin, herkese sağlık sıhhat versin de, hani böyle bir hastalık durumu oluyor ya, hastaneye yatıyor ya, hani o 10 metrekare odada yatıyor ya, bir korku, böyle bir ölüm korkusu şey giriyor ya insanlara. Hani diyor ya ondan sonra, Allah'ım hani fakir olsam da sağlığım yerinde olsa. İşte ben o raddeye gelmeden hayatımı yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum?
0: Vallahi bunu...
1: İnşallah anlamışsınızdır. Anlamıyorsanız da anlamış gibi yapın. Germeyin beni. Hepinizi seviyorum.
0: Şenolcuğum.
1: Saygılar.
0: Saygı sevgi benden de sana gelsin. Şenolcuğum, bunu Erdatlı babamı, Emine Sultan'ı davet et. Esin sen, hayat arkadaşın Esin sen... Dörtlü bir grup halinde bu konuyu masaya yatırın. Bilmiyorum kim haklı çıkar ama ben orada olmak istemem şahsen. Murat abiye katılıyorum demiş Ferhat. Fırtına Mehmet de böyle düşünüyor bu arada. Murat abiye katılıyorum. Parayı sevmeyenler, parayı istemeyenler bana verebilirler. İBAN atarım. Yeni gezi rotaları için acil para lazım. Ferhat, aynı şeyi ben de yapabilirim. Yorulmak nedir bilmem. Çok iyiydi ya. Hani Emine Sultan'dan şöyle bir mesaj geldi ve artık gidiyorum. Aman neyse. Efendim çok iyiydi. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Yarın yine aynı saatte, bu güzel frekansta, bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hepiniz şahanesiniz ve ben hepinizi çok seviyorum. Mutlu akşamlar ve güzel sabahlar.

0: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: İbadet odası tartışması siyasete taşındı. Viyana'da bir iş bulma kursunda yaşanan ibadet odası tartışması siyasi gündeme taşındı. İş bulma kursunda bir Almanca öğretmeninin Türkiye kökenli bir kadınla yaşadığı tartışma sonrası ırkçılık yaptığı gerekçesiyle şikayet sonrası işten çıkarıldığı öne sürüldü. Her 10 genç öğretmenden biri ayrılıyor. Avusturya'da genç öğretmenler yoğun iş yükü ve yetersiz destek nedeniyle mesleği bırakıyor. Araştırmalara göre göreve yeni başlayan her 10 öğretmenden biri kısa sürede istifa ediyor. Viyana'da toplu taşımaya zam planı. Viyana'da toplu taşıma biletlerine 2027'de yeniden zam yapılması planlanıyor. Fiyatların her yıl enflasyona göre otomatik güncellenmesi öngörülüyor. Zam oranının sonbaharda açıklanması beklenirken, ÖBB tren biletlerinde de yıl sonunda artış yapılacağı bildirildi. Viyana Üniversitesi ilk 100'e girdi. Viyana Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri sıralamasında 95. sıradaki yerini korudu. Bu başarı gündemdeyken Avusturya Bilim Bakanlığı'nın sıralamayı hazırlayan kuruma yaklaşık 250 bin euro danışmanlık ücreti ödediği bildirildi. Enerji destekleri için görüşmeler sürüyor. Avusturya'da hükümet elektrik faturalarındaki vergi indiriminin ve akaryakıt desteğinin uzatılmasını görüşüyor. Akaryakıt desteğinin sona ermesi halinde fiyatların yükselmesi bekleniyor. Online alışverişe yönelik yeni paket vergisi de ekonomi gündeminde yer alıyor. Anne ve çocuklara ücretsiz sağlık desteği. Avusturya'da hamileler ve küçük çocuklu aileler için ücretsiz sağlık hizmetleri genişletiliyor. Ebeveyn çocuk karnesi kapsamında ek ultrason psikolojik destek ve yeni laboratuvar testleri sunulacak. Yeni hizmetlerin 1 Ekim'de başlaması planlanıyor. Tarihi kuş salonları yeniden açıldı. Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nin tarihi kuş salonları restorasyon çalışmalarının ardından yeniden

0: ziyarete açıldı. Salonlarda binden fazla kuş örneği sergileniyor. Sergi, Orta Avrupa'dan Antarktika'ya kadar farklı bölgelerin kuş türlerini bir araya getiriyor. 3 sığınma merkezi kapatılacak. Avusturya'da iltica başvurularının azalmasının ardından 3 sığınma merkezi daha kapatılacak. Böylece federal sığınma merkezlerinin sayısı 5'e düşecek. Hükümet yaklaşık 250 milyon euroluk tasarruf hedefliyor. Kaynağın iç güvenlik ve siber savunmaya aktarılması planlanıyor. İşitme tedavisinde yeni yöntem geliştirildi. Avusturya'da 15 yıllık araştırmanın ardından tamamen deri altına yerleştirilen bir işitme implantı geliştirildi. Dışarıdan takılan ses işlemcisine ihtiyaç duymadan cihaz, ağır işitme kaybı yaşayan hastalara yeni bir seçenek sunuyor. İlk uygulamaların başarılı olduğu bildirildi. 91 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü. Yukarı Avusturya eyaletinde 91 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü virajda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü hayatını kaybetti. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gündüz 25 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 9 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Efendim harika şarkılarla başladık. Güzel bir Perşembe akşamı. Ekim ayının ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Harika şarkılarla başladık. Ve birbirinden güzel şarkılar arka arkaya ulaşmaya devam edecek. Şimdi Mabel Matiz ve Hale İlim yine son dönemin sevilen şarkılarından bir tanesi. Ama tartışmalı bir isim tabii Mabel Matiz. Yani bazen şarkı sözleriyle bazen klipleriyle eleştiriliyor. Gözaltına alınıyor filan. Bazen şarkıları yasaklanıyor. Ama işte müzikal anlamda keşke böyle güzellikleriyle kalsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Herkesin düşüncesine de saygımız var. Peki, güzel mesajlar da gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sena Hanım, iyi akşamlar. Ankara'dan selamlar Akif Beyciğim. İyi yayınlar diliyorum. Tekirden Sürün şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek. Ankara'ya selamlar. Salzburg'a selam. Sevgili Orhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ayfer'imle beraber sizleri dinliyoruz. Manifest'ten Toz Pembe istiyor Ayfer demiş. Çalarsanız seviniriz diyor. Eyvallah Ayfer Hanım'a da selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Aldığım listeye göndereceğim birazdan. Efendim, Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp mesaj ve istek hattımızdan sizleri de bekliyoruz. Sevgili Murat Erdatlı da geldi. Selam müdürüm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, herkese selam saygılar, hepinizi seviyorum, seni ayrı seviyorum demiş. Benim kapanış cümlemle yine bana şeklini yaptı. Neyse, canı sağ olsun, eyvallah. Ben de sizleri biliyorsunuz seviyorum ama onu ayrı seviyorum. Yıllardır bu böyle. Teşekkür ediyoruz Murat Erdatlı'ya, Emin Erdatlı'ya sevgiler, selamlar. Mabel Matiz'le devam edelim. Sonrasında gelen güzel mesajları okumaya, isteklerinizi arka arkaya çalmaya devam edeceğiz. Tabii gündemden de önemli haberlerin özetlerini paylaşacağız. Instagram Viyana FM ve viyanafm.com sayfalarımızı ziyaret etmeyi unutmayın. İyi akşamlar. Bye.

0: Akif Özcan.
1: Aman da aman, iyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Akif Özcan devam ediyor. Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla. Sevgili Murat, iyi akşamlar. 20. Viyana'dan herkese sevgiler diyor. Eyvallah, bizden de size sevgiler. Manifest'ten Toz Pembe şarkısını çalar mısınız diyor. Işıl'a armağan ediyorum diyor. Sevgili Murat ve Işıl'a da selamlar. Manifest'ten Toz Pembe'yi aldık, liseye gelecek. Öncesinde Sefer Karabulut'tan Marmaris'ten Datça'ya dinleyeceğiz. F64 Almanya Münih'ten bize ulaştı. Merhaba, iyi akşamlar Akif Özcan ve Viyana FM dinleyicileri diyor. Teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Sizden bu akşam Sefer Karabulut'tan Marmaris'ten Datça'ya eserini rica ediyorum demiş. Herkese iyi akşamlar diyor. Biz de size güzel bir akşam diliyoruz. Sağ olun, var olun. Azal bizlerle. İyi akşamlar diliyorum İstanbul'dan, sevgiler. İyi programlar. Bora Duran'dan Döndüm şarkısına yer verirseniz sevinirim. Size ve tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Aldık listeyi. Önce bu güzel şarkı, sonra diğer istekler arka arkaya Viyana FM'de Akif Özcan farkıyla size ulaşacak efendim. Çayımı aldım. Bir de böyle minik lokma tatlıları var ya, bu akşam çayımın yanında o bana eşlik ediyor. Ve bana afiyet olsun. Sizin yerinize de yemeye çalışacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Akşamınız nasıl geçiyor? Yolda mı, evde mi, işte mi, neredesiniz? Beni dinlerken ne yapıyorsunuz mesela? Yazarsanız istek şarkılarınızla beraber onları da paylaşalım. Hadi bakalım, iyi akşamlar.

Aman da aman efendim. Almanya'ya selamlar, Münih'e F-64 istemişti. Selamlar gönderin. Bu arada ben tabii az önce dedim ya, çay içiyorum bir yandan lokma tatlısı falan böyle atıştırıyorum diye. O Pindrinks alacaktınız diyor ya. Pindrinks'siz benim günüm yok. Her zaman dolabımızda sponsorumuz güzel Pindrinks'in içecekleri yer alıyor. Bu akşam çayı öyle düşün yani. Ama tabii gün içerisinde filan, bazen akşamları da böyle serinlemek istediğim zaman keyif yapıyorum Pindrinks'le. Tabii ki sizlere tavsiye ediyorum. Siz de başta Etsan Süpermarketler ve Avusturya'daki tüm seçkin marketlerden Pindrinks'lerinizi alabilirsiniz. Afiyetle içebilirsiniz ya da pindrinks.at. Etsan Süpermarketleri de Instagram'da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Sevgili Bedia geldi, çiçeklerini göndermiş bize. Bizden de çiçekler, yoncalar, sevgiler, selamlar, iyi ki varsın. Belki mesaj da yazmak istersen bekleriz müsait olduğunda, ama genelde Bedia biliyorsunuz hep böyle koşturmalı bir hayatı olan bir insan. Mutlaka bir şeyler buluyor. Ona kolaylık diliyorum. Muhtemelen yine herhalde bir şeylerle ilgilenirken bize kulak veriyor. Sadece varlığını hissettirmek istedi. O yüzden böyle o yoncaları falan gönderdi bize. Yani buradayım diyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki güzel şarkılar sevgili Bedia'ya, oğluna, tüm sevdiklerine de armağan olsun. Sizlerin de güzel mesaj ve isteklerini bekliyorum. Öyle uzun uzadıya yazmak istemeyenler böyle emoji de gönderebilirler. Yani buradayım demek için. Merhaba Akif'i yayınlar, rica etsem Yurseven kardeşlerden hop de bakayım çalarsan sevinirim diyor. Acık diyor, göbek atı verek diye demiş. Teşekkür ederim diyor. Buradan selam gönderelim sevgili Raşit'e de. Zaten Efe ile Raşit sağ olsun gerekeni yapıyorlar. Ama çaldığımız şarkıların genel ritmine, tarzına bir bakın. Bir de Raşit ve F64'ün isteklerine bir bakın. Sonra Akif Özcan acaba istek çalmıyor mu? Akif Özcan acaba dinleyicilere zaman zaman takılıyor mu? Ha, kimse şunu düşünmüyor. Acaba bu dinleyiciler de onu hak ediyor mu? Ha, bir de bu tarafından bakalım yani. Ha, yine de yapıyorum, yine yaranamıyorum bazen. Ha.

0: Evet, şimdi Bora Duran isteği vardı. Döndüm şarkısına kulak vereceğiz. Ardından da Yurtseven Kardeşler'den Hop De Bakayım nostaljisi yapacağız. Raşit'in isteği. Tabii onu da kırmayacağız, göndereceğiz. O da diyor ki ya gözünü seveyim, benim diyor isteğime bir şey deme diyor ya. Bir de senin çaldığına bak diyor. Doğru söylüyorsun. Yani katılıyorum. Hani ne amaçla söylediğini bildiğim için söylüyorum. Yani ne manifesti, ne Mabel Matiz'in bazı şarkılarını veya kliplerini falan doğru bulduğumdan değil. Ama işte onları da müzikal anlamda bazen değerlendiriyorum. Yoksa hiç dikkat edersen övgüye mazhar olacak taraflarından bahsetmiyorum. Ama müzik evrensel. Seviliyor, isteniyor. Bazı şarkıları da şarkı olarak bakın güzel. O yüzden onları çalıyoruz. Yani çok çok çok böyle büyük, berbat, rezillik bir durum söz konusu olsa o zaman belki çok daha farklı bir tepkimiz olabilir. Yoksa dediğim gibi yani birçok sanatçıda da olan bir şeydir bu ya. Hani geçmişten beri hani sanatçıların kişilik tarzları, işte ne bileyim özel hayatları vesaire. Yani bunlara çok takılırsak maalesef böyle çalacak bir şey de bulamıyoruz bazen. Azalıyor yani olaylar. Hep bir şeylerin üzerinde dönmek durumunda kalıyoruz. O yüzden ya bir yandan da işimizi yapıyoruz ama tasvip ediyor muyum? Etmiyorum. Benim de yapıma, düşünce tarzıma uymuyor yani. O yüzden ne demek istediğini anlıyorum Raşit'ciğim. Yani kendine göre haklısın. Bora Duran döndüğümle devam edelim. Ardından Yurtseven Kardeşler, sonrasında Baran Mengüç, Derya Ulu ve daha neler neler. Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de en yakın Etsan'a uğrayabilir ve alışverişinizi keyifle, İndirimlerle, kampanyalarla yapabilirsiniz. Pindirinkslerinizi de almayı unutmayın diyelim. Döndüğüm şarkısıyla devam. Az sonra yeniden burada olacağız. Hem mesajlarınızı hem isteklerinizi değerlendireceğiz. WhatsApp hattımı da bir hatırlatmak istiyorum. +43 660 130 1979'dan
1: sizleri de WhatsApp hattımıza bekliyorum.
0: Teşekkür ederim. Azra'cığım son bölümde geldi. Hem bazen biliyorsunuz yayında böyle asistanlık yapıyor hem de bana konuklar oluyor. Konuk oluyor. Teşekkürler Aziko. Hadi şarkımızı dinleyelim. 660-130-1979 WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyoruz kıymetli dinleyiciler. Herkese iyi akşamlar.
2: Akif Özcan.

Radyonuzda olduğu iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum her birinize. Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi bekliyoruz. Avusturya'da efendim bugün itibariyle ulaşım, online alışveriş, eğitim ve sağlık alanlarında yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Elektrikli mopedlere yeni kurallar geldi mesela. Artık bisiklet yollarını kullanamayacakmış elektrikli mopedler. Yalnızca araç yolunda hareket edebilecekler. Bu araçlar için trafiğe kayıt ve plaka zorunluluğunun yanı sıra ehliyet ve kask şartı da uygulanacakmış. Bir başka değişim, akaryakıtta litre başına 12 sent destek. Akaryakıt fiyat freniyle Ekim ve Kasım aylarında benzin ve dizelde litre başına 12 sentlik indirim sağlanması hedefleniyor. Türkiye'de de bu Eşel Mobil Sistem adı altında yapılmıştı. Ama Avusturya'da 1 Ekim itibariyle 12 sentlik destek geliyor. Türkiye'de de bugün itibariyle o destek sonlandı. Yani herhalde o dengeleme bitti de ÖTV'nin oranını düşürüyorlar falan. Ve değişik bir şeyler oluyor yani. Ama sonuçta yine normal atıyorum düne göre bugün daha zamlı olmuş oldu yani. İlginç, dünyanın her yerinde bu özellikle petrol piyasasında yaşanan o dalgalanmalar mahvetti yani ortalığı. Çünkü sadece petrole gelen zam sadece petrolü ilgilendirmiyor. Bütün böyle gıdadan temizliğe, kişisel eşyalarımıza, giyime, varana kadar her şeyi etki ediyor maalesef. Psikoterapi yüksek lisansı da başlıyormuş bugün itibariyle. Uygulamalı bilimler yüksek okullarında ve üniversitelerde yeni psikoterapi yüksek lisans programları başlayacak. Toplam 500 öğrenci kontenjanı sunulacakmış efendim. Bir başka değişim, online siparişlere 2 euro vergi. Büyük e-ticaret şirketleri paket veya sipariş başına 2 euro vergi ödeyecek. Şirketlerin bu ek maliyeti müşterilere yansıtabileceği belirtiliyor. Ama vur, vur devam. Hep olan bize olsun. Ebeveyn çocuk karnesinin kapsamı genişliyormuş. Programa hamileler için ek ultrason, ikinci bir ebe muayenesi, sağlık görüşmesi ve ebeveyn danışmanlığı da eklenecekmiş. Efendim bugün itibariyle yani 1 Ekim itibariyle ulaşım, online alışveriş, eğitim ve sağlık alanları yeni düzenlemeler Avusturya'da yürürlüğe girdi. Hayırlara vesile olsun inşallah. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve viyanafm.com web sitemizde. Geldim geldim müdürüm. Önden diyor yoncalarımı yolladım, kulağım sende diye. Evet anladım onu be diye. Dışarıdan geç geldim, bir şeyler hazırlıyordum atıştırmalık. Geç saate kalmadan demiş. İyi yapıyorsun, çok çok güzel yapıyorsun. Kolaylıklar ve şimdiden de afiyetler olsun. Vallahi öyle koşturmaca müdürüm ya. Bu son 2 hafta, daha doğrusu 9 ay bayağı koşturmacalı ve yorgun, yorucu geçti diyor. Ha, son 2 haftası yoğunmuş ama genel anlamda da son 9 ayı yoğunmuş yani. Yorucu da geçmiş. İnşallah emeklerinin karşılığını alırsın her alanda. Sana ve dinleyicilere mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum. Cimcimeleri de öpüyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sana sevgiler gönderiyoruz. Güzel bir akşam diliyoruz. Cimcimeler de seni öpüyor. Hayırlı akşamlar bu arada. Nasılsın? Umarım herkes iyidir diyor. Çok teşekkürler Bediye. Sağ ol. Seni de gördük o güzel mesajınla. Bizler de iyi olduk. Sevgiler, selamlar gönderelim. Hopa! Hop de bakayım. Hop de bakayım. İç kahveni falan bakayım. Aşktan yana, dertten yana. Nelerin var pek de bakayım. Raşit istedi, dinliyor.

Evet, ilk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada yarın Türkiye A Milli Futbol takımımızın Belçika mücadelesi var. Deplasmanda oynayacağız. Bu akşam Belçika'da şu dakikalarda röportajlar da yapılıyor. Az önce Arda Güler konuştu, yıldızımız. Ardından da Vincenzo Montella'nın şu anda soruları yanıtladığını görüyoruz. Yani kötü bir başlangıç oldu Uluslar Ligi'nde. İlk iki maçta maalesef mağlubiyet aldık. Belçika ile beraber bu kötü gidişata dur demek istiyoruz. Umuyoruz ki hocamız ve takımımız yarın çok daha fazlasını yapar ve bu mağlubiyet serisini sonlandırıp İbre'yi galibiyet yönünde çevirebilirler diye düşünüyoruz inşallah. Çiğdem Hanım bizlerle. Salzburg'dan sevgiler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Akif Bey. Tarkan'dan adımı kalbine yaz şarkısını çalarsan sevinirim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Önce Baran Mengüç, sonra Derya Ulu, ardından Tarkan ve çok daha fazlası burada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, bir arkamdan çok ağlarsın. Sağ.

Adımı kalbine yaz ve Tarkan radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz programımıza. Evet, güzel mesajlara da çok teşekkürler. Handan Hanım, Ayşe Hatun'un aldığın Çıktı Yangınlar şarkısını rica etmiş. Çok da güzel. Harika da bir sound'u olan bir şarkı bu. Mert Çodur, Ozan Bayraş'a nefis bir düzenleme. Ayşe Hatun ön al yorumuyla Çıktı Yangınlar benim de sevdiğim bir şarkı, hepinize armağan olarak gelecek. Bu arada Viyana Belediyesi sübvansiyonlu konutlara taşınırken ödenen arsa ve inşaat katkı payı için düşük faizli kredi sağlıyormuş efendim. Yıllık sabit faizi %1 olan kredinin vadesi 25 yıla kadar uzanabiliyor. Geliri düşük hanelerde geri ödeme ilk 5 yıl ertelenebiliyor. Destek miktarı hanenin gelirine ve kişi sayısına göre belirleniyor. 4 kişilik ailelerde yıllık net geliri 53.560 euroya kadar olanlar en yüksek destek grubuna giriyormuş efendim. Ailenin tüm üyeleri 40 yaşın altında ise hesaplamaya 15 metrekare ek konut alanı da dahil ediliyor. Belediyenin örnek hesabına göre yıllık net geliri 70 bin euro olan iki çocuklu bir aile 32.700 euroluk destek kredisiyle %4 faizli banka kredisine kıyasla yaklaşık 10 bin euro tasarruf edebiliyormuş efendim. Bu tutar doğrudan nakit yardımı değil, kredi maliyetindeki avantajı ifade ediyor. Ücretsiz başvuruların kira sözleşmesinin imzalanmasından sonraki 3 ay içinde internet üzerinden veya belediyenin MA50 birimine yapılması gerekiyor. Daha fazla haber ViyanaFM.com ve Instagram ViyanaFM sayfamızda sizi bekliyor. Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla devam ediyoruz. Etsan.at Instagram'da takip edebilirsiniz ve web sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Kaliteli ve güvenli alışverişin adresi Etsan ve sıfır şeker sıfır kalori Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Ayşe Hatun Önal'la.

Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Yeni saate merhaba dedik. Emre Kaya ikimiz olamıyor radyonuzda oldu. Gülizay'la Ateşte Barut şarkısıyla programımız Viyana FM'de devam edecek. Gamze Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. İstanbul'dan sevgiler gönderiyorum Akif Beyciğim. İyi yayınlar. Ceren Sagu, Alışırım Sandım şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim diyor kankim. Müzeyyen için gelsin demiş, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler Müzeyyen Hanım'a da selamlar, sevgiler, iyi ki varsınız. Artı 43 660 130 19 79 sevgili Kenan Sosa'dan Ömrüm Deme ona çalar mısın Akif abi, iyi yayınlar demiş. Aldım isteği. Önce Gülizay'la sonra diğer istekler.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Viyana Efendisi'niz yine çok güzel bir şarkıydı. Kurtuluş Kuş radyonuzda oldu. İyi ki sen isimli güzel çalışmasıyla. Şimdi Poizi ve Murat Boz'la programımız devam edecek efendim. Hepinize bir kez daha güzel akşamlar diliyorum. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Avusturya'da üniversitelerde yeni eğitim dönemi başlıyor efendim. 2026-2027 akademik yılı bugün itibariyle başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde eğitim programları ve öğrenci desteklerinde de önemli değişiklikler uygulanacak. Devlet üniversitelerinde ilk kez psikoterapi yüksek lisans programı açılıyor. Ülke genelinde 500 öğrenciye kontenjan ayrılırken orta öğretim öğretmenliği eğitimi 1 yıl kısalarak 3 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans olmak üzere toplam 5 yıla düşüyormuş. Okul öncesi öğretmenliği alanında da yeni programlar başlıyor. Öğrencilerin yaşam giderlerine yönelik destekler de artırılıyor. Eylül ayında öğrenim yardımları ve yardım alırken elde edilebilecek ek gelir sınırı %2,7 yükseltilmiş. Yeni dönemde programa katılan üniversitelerin yemekhanelerinde öğrencilere 5 euronun altında sıcak yemek sunulması da hedefleniyormuş efendim. Uygulama üniversitelerin katılımına bağlı olarak aşamalı şekilde yaygınlaştırılacakmış. Hayırlara vesile olsun inşallah. Daha fazla veri Instagram'da Viyana FM ve viyanafm.com web sitemizden bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Edsan'la ilgili sosyal medya sayfalarımızda da paylaşımlarımız oluyor. Orada işte et ürünlerinde, sebze meyve ürünlerinde ne gibi kampanyalar var detaylarıyla bulabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bunu aktarmış olayım sizlere. Avusturya'da genişletilmiş akaryakıt fiyat freni parlamentonun iki kanadından da onay aldı. 1 Ekim'den itibaren program başında da kısacık bilgi vermiştim. Minik bir detayını da vereyim sizlere. Ekim ve Kasım aylarında benzin ve dizelde litre başına 12 sent indirim sağlanması bugün itibariyle başladı. İndirim akaryakıt vergisinin litre başına 6,7 sente kadar düşürülmesi, petrol sektörünün kar marjının 3,5 sent azaltılması ve buna bağlı KDV düşüşünden oluşacakmış. Öngörülen indirim tam olarak yansırsa 50 litrelik bir depo yaklaşık 6 euro daha ucuza dolacakmış değerli dinleyiciler. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Memnun musunuz, değil misiniz? Bu paylaşımın altına Instagram'da yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da buradan radyomuza gönderebilirsiniz. Bunu da aktarırız. Bir haber daha aktarıp sonra şarkımıza devam edelim. Avusturya'da işsizlerle EMS kurslarına katılanların toplam sayısı Eylül 2026 sonunda yaklaşık 381.200'e yükseldi. EMS verilerine dayanan APA haberine göre bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6.000 kişi, yani %1,6 arttı. Kursiyerler hariç işsiz olarak kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 306.600 olurken işsizlik oranı %7,1'e çıktı. Kadınlarda işsizlik %6 artarken erkeklerde %0,6 geriledi. Uzun süre işsiz kalanların sayısı da %11 artarak 104.000'i aştı. Eyaletler arasında Viyana'da işsizlik %1,1 azalırken aşağı Avusturya'da %7,7 yükselmiş değerli dinleyiciler. Bu bilgileri de paylaştık. Şimdi Poizi ve Murat Boz'la Viyana FM'de Akif Özcan devam etsin.
0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

0: Akif Özcan.
1: Semih Cenk ve Vur Beni radyonuzda oldu. Cengiz İbrek'in muhteşem ölümsüz eserlerinden bir tanesiydi. Semih Cenk'in o güzel yorumuyla hep beraber dinledik efendim. Programımız devam ediyor. Sevgili Ayça, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Blok 3'ten Kırgınım şarkısına yer verirseniz sevinirim Akif Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aldım listeye, ben gönderiyorum sevgili Ayça. Sana ve tüm Blok 3 sevenlerine de bu güzel çalışmayı hediye olarak göndereceğiz. Efendim siz de isteyip anında dinleyebilirsiniz. +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız. İstek ve mesajları bekliyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Hem güzel şarkılar dinliyoruz, hem isteklerinize yer veriyoruz, hem sohbet ediyoruz, hem gündemden önemli haberlerin özetlerini paylaşıyoruz. Dolu dolu bir akşam. Hepinize iyi eğlenceler.

Tiförsjan. Programımız devam ediyor. Yine çok güzel bir şarkı, kayıp parça ve Hande Ünsal radyonuzda oldu. Sırada Simge var. Esmer Yangın'la radyonuzda olacak. Son yarım saat içerisine girdik. Güzel mesaj ve istekleriniz gelmeye devam etsin. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp mesaj ve istekleriniz için. Edson Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla devam ediyoruz.

0: Ama yine çok sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi. APO ve Zara düeti geldi efendim. İmdadım radyonuzda oldu. Yine süper bir şarkı. Doğukan Sarıtaş ve Aser'le devam edecek program. Cengiz, iyi akşamlar abi, buradayız diyor. Gazi Osman Paşa İstanbul'dan selamlar, sevgiler, iyi ki varsın. Kankilerim Serkan ve Murat'la beraber sizleri dinliyoruz demiş. Eyvallah, selamlar kankilere de. Bu güzel şarkı size de gelsin. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan. Biyomer.

Aman da aman, Tantaşçı ve Gidişat kulaklarımızda oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan devam ediyor. Artık veda edeceğiz ya neredeyse. Bir şarkı daha dinleyelim, sonra veda edelim. Yıldırım Elmas ve Zehra Umarsızca ile geliyor. Sonra da veda için geliyorum.

Veda ya. Efendim hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Şener Bey iyi akşamlar. Biz de buradayız diyor. Grazdan sevgiler Akif Bey. Çok güzel bir yayında ağzınıza sağlık demiş. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Yarın akşam yine haftanın kapanış programında buluşalım istiyorum. Viyana FM'de, evimizde, radyomuzda. Edsan Süpermarketlere ve Pinderings'e katkıları için çok teşekkürler. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Saat başında haberlerimiz, ardından Melih yayında. Yarın sabah Ali Süzen, sonra İbrahim Elden gün içerisinde. Özlem Ayral, Fatih Mercantaşı ve sonrasında yeniden ben Akif Özcan sizinle olacağım inşallah. O vakte kadar iyi bakın kendinize. Güzel bir akşam, keyifli, huzurlu bir gece olsun. Hoşçakalın.

0: Füßchen.
1: Die Füßchen.
0: Wir haben FM.
2: Wir haben FM.
0: Wir haben FM.
2: Wir haben FM.
3: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
4: İbadet odası tartışması siyasete taşındı. Viyana'da bir iş bulma kursunda yaşanan ibadet odası tartışması siyasi gündeme taşındı. İş bulma kursunda bir Almanca öğretmeninin Türkiye kökenli bir kadınla yaşadığı tartışma sonrası ırkçılık yaptığı gerekçesiyle şikayet sonrası işten çıkarıldığı öne sürüldü. Her 10 genç öğretmenden biri ayrılıyor. Avusturya'da genç öğretmenler yoğun iş yükü ve yetersiz destek nedeniyle mesleği bırakıyor. Araştırmalara göre göreve yeni başlayan her 10 öğretmenden biri kısa sürede istifa ediyor. Viyana'da toplu taşımaya zam planı. Viyana'da toplu taşıma biletlerine 2027'de yeniden zam yapılması planlanıyor. Fiyatların her yıl enflasyona göre otomatik güncellenmesi öngörülüyor. Zam oranının sonbaharda açıklanması beklenirken, ÖBB tren biletlerinde de yıl sonunda artış yapılacağı bildirildi. Viyana Üniversitesi ilk 100'e girdi. Viyana Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri sıralamasında 95. sıradaki yerini korudu. Bu başarı gündemdeyken Avusturya Bilim Bakanlığı'nın sıralamayı hazırlayan kuruma yaklaşık 250 bin euro danışmanlık ücreti ödediği bildirildi. Enerji destekleri için görüşmeler sürüyor. Avusturya'da hükümet elektrik faturalarındaki vergi indiriminin ve akaryakıt desteğinin uzatılmasını görüşüyor. Akaryakıt desteğinin sona ermesi halinde fiyatların yükselmesi bekleniyor. Online alışverişe yönelik yeni paket vergisi de ekonomi gündeminde yer alıyor. Anne ve çocuklara ücretsiz sağlık desteği. Avusturya'da hamileler ve küçük çocuklu aileler için ücretsiz sağlık hizmetleri genişletiliyor. Ebeveyn çocuk karnesi kapsamında ek ultrason psikolojik destek ve yeni laboratuvar testleri sunulacak. Yeni hizmetlerin 1 Ekim'de başlaması planlanıyor. Tarihi kuş salonları yeniden açıldı. Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nin tarihi kuş salonları restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Salonlarda 1000'den fazla kuş örneği sergileniyor. Sergi, Orta Avrupa'dan Antarktika'ya kadar farklı bölgelerin kuş türlerini bir araya getiriyor. 3 sığınma merkezi kapatılacak. Avusturya'da iltica başvurularının azalmasının ardından 3 sığınma merkezi daha kapatılacak. Böylece federal sığınma merkezlerinin sayısı 5'e düşecek. Hükümet yaklaşık 250 milyon euroluk tasarruf hedefliyor. Kaynağın iç güvenlik ve siber savunmaya aktarılması planlanıyor. İşitme tedavisinde yeni yöntem geliştirildi. Avusturya'da 15 yıllık araştırmanın ardından tamamen deri altına yerleştirilen bir işitme implantı geliştirildi. Dışarıdan takılan ses işlemcisine ihtiyaç duymadan cihaz, ağır işitme kaybı yaşayan hastalara yeni bir seçenek sunuyor. İlk uygulamaların başarılı olduğu bildirildi. 91 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü. Yukarı Avusturya eyaletinde 91 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü virajda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü hayatını kaybetti. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gündüz 25 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 9 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.
3: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
5: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
6: Viyana FM.
7: Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.08 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler. Bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinde canlı canlı bizleri dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde. Mesajlarınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olalım dedikten hemen sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. İbrahim Başaran bizlerle birlikte olacak. Aşktan mıymış diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Aşktan mıymış dedik. Ve hemen şöyle günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından gelen mesajlarla buralardayız. Efendim bu akşam için size ben soruyu her yerde paylaştım ama acaba Instagram'da paylaşmadım mı? Şükür paylaşmışım. Bu akşam için sizlere bazı şeyleri öğrenmek için mutlaka yaşamak mı gerekir, neden diye sorduk. Bazı şeyleri öğrenmek için mutlaka yaşamak mı gerekir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlarınıza, cevaplarınıza dönmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim. İbrahim Düşten bizlerle birlikte olacak. Ölürüm o zaman diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

yaşadım o zaman yaşayamam. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam.

0: Bien FM.
1: Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Zamansız vurursa ayrılık çanı, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Yalnız şarkının bu sözlerinde sanki ayrılığın bir vakti, zamanı olur anı varmış da onun dışında işte denk gelirse ayrılık daha zor olurmuş gibi algılanabiliyor. Yani en azından ben dinlerken o şekilde algıladım. Oysa ki ayrılığın her türlüsü acıdır abi. O yüzden deriz ki ölüm için her yaş genç. Hani kimse şöyle canı gönülden birini kaybettiğinde ya zaten işte 90 yaşına gelmişti, daha ne olsun, herkese böyle ayrılık nasip olsun demiyor. Dolayısıyla ayrılığın her türlüsü sıkıntı abi. İster zamanlı, ister zamansız, çok da fark etmiyor diye düşünen taraftayım ben. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Sevgili Nurullah Bey başkentten bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. O da bize Ankara'dan selamlarını gönderdi, sağ olsun. Bildiğim kadarıyla ilk kez bizlere kulak veriyor. Umarım bundan böyle hafta içi her akşam aynı saatte bizlerle birlikte olan isimlerden bir tanesi olur. Kendisi de aynı zamanda sorumuza da bir cevap verdi. İnsan bir kuyuya düşmeden oranın tehlikeli olabileceğini, idrak etmesi gereklidir. Ancak gel gör ki hayat ve yaşamak bu kadar basit bir eylem değildir. Bazen bir şeyin ya da birilerinin değerini öğrenmek için kaybetmek, yani yaşamak gerekiyor. Ancak o zaman kıymet biliniyor. Sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgi, saygı, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni isimler görmek beni her zaman mutlu etmiştir. Üstelik de böylesi güzel katılımlarla birlikte. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Aslında bu sözlerde biraz doğruluk payı var. Hani bir insan sana bir konuda ahkam keserken söylediklerinin altını gerçekten doldurabiliyorsa, hani hep deriz ya, biz bu saçları değirmende ağartmadık diye. İşte söylediklerinin altını gerçekten doldurabiliyorsa, sen böyle sessiz sedasız hayranlıkla birileri sana bir şey anlatırken, bir yaşam dersi verirken hayranlıkla dinleyebiliyorsan, o adamı alkışlayacaksın abi. Takdir etmeyi bileceksin. Bence günümüzde en büyük kayıplarımızdan bir tanesi. Kimsenin başarısını şöyle canı gönülden takdir etmeyi bilmiyoruz. Yani belki dilimizde işte diyoruz ki ya öyle mi, çok sevindim, çok güzel olmuş. İşte bir arkasını döndüğünde o kişi, ya şu da şunu yapmış da Allah bilir nasıl yaptı, günahı boynuna oluyor. Ama şu bir gerçek, hani senin günahı boynuna demenle o kişi bu durumda günah sahibi olmuyor. Günahı senin boynuna, o lafı edenin boynuna, söylediğiyle yaptığı birbirini tutmayanın boynuna. Baba, bu gerçeği unutmamak lazım. Bu şekilde yaşamak lazım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela da bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bazı şeyleri gerçekten anlamak için yaşamak gerekiyor. Ne kadar anlatılırsa anlatılsın, bazı duyguların, bazı kayıpların ve bazı gerçeklerin ne demek olduğunu insan ancak kendi başına gelince anlayabiliyor. Çünkü hayatın öğrettikleri başkalarının cümlelerinden çok daha farklı. Bir kere iz bırakıyor insanın gönlünde. Sevgilerimle en güzeline emanet ol demiş. Değil mi? Ölümü anlayamıyoruz bir kere baba. Yani biri en yakınını kaybettiğinde işte çok basit bir şekilde başını sağ olsun, Allah kalanlara sabır versin deyip akabinde yemek yiyebiliyoruz ya. Böyle bir şey çok enteresan değil mi? Abi yedisi var yemek yiyorsun, kırkı var yemek yiyorsun, osu var yemek yiyorsun, busu var yemek... İlk anda bile yemek yiyorsun ya, böyle bir şey yok. Ve bu bazı insanlar tarafından o kadar benimsenmiş ki kayıplarından birkaç saat sonra gelene gidene ne yaparız olayı var. İnsanlar acısını tam anlamıyla yaşayamıyor. Ve biz bunun böyle olmaması gerektiğini, aynı şey bizim başımıza geldiğinde idrak edebiliyoruz. Kalkıp cenazede yemek yiyenlere, hatta üstüne bir de tekrarını isteyenlere isyan ediyoruz. Ama ne zaman aynı duruma biz düşünce. Çok garip değil mi? Ama gerçek. Meryem Sevilen bizlerle birlikte olacak. Zalim diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimizi 21.35 yaptık bile. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden

Güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun da bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Bir de WhatsApp konusunda ücret çekincesi olan dostlarımız var. WhatsApp üzerinden radyomuza mesaj göndermek ücretsizdir. Ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlar her zaman 1-0 öndedir. Onun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım. Sevgili Nurullah Bey'in bizlerden bir isteği var. Onurcan Özcan'dan güzel bir çalışma rica etti. Kendisini de rahmetle yad etmiş olacağız ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürtkilisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

gittin ya. Ömrümde ilk defa böylesi çaresizdim sanki. Aşkımıza melekler ağlıyordu. Deliye dönmüştüm. Bu şehir baştan aşağı menekşe kokuyordu. Bilirsin, o kokuyu hep sana benzetirim. Özlemek, özlemek bu aşka yakışmadı sevdiğim. Bunu söyledim diye gücenme bana. Ben senden ayrı kalmayı hayal bile etmedim. Hayal bile etmedim. Oysa adımız hep anılacaktı yan yana. Buna inandırdım kendimi. Mutluyduk. Söz vermiştik mutlu yarınlara. Akıl edemedim gideceğini.

0: Bien FM.
1: Şiiri yarıda kesmek durumunda kaldım. Bunun için affınıza sığınıyorum ama güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş da gecenin, programın ilk saatinin sonuna doğru gelmekteyiz. Hemen şöyle yapalım, sorunun bendeki cevabını ama öncesinde sorunun tekrarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı şeyleri öğrenmek için mutlaka yaşamak mı gerekir? Neden? Bazı şeyleri öğrenmek için mutlaka yaşamak mı gerekir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Ben aslında gelen cevapları yorumlarken az önce bu konudaki düşüncemi az çok belli ettim.

her şey değil belki ama insanı gerçekten derinden sarsacak şeyleri öğrenmek, anlayabilmek için mutlaka bir kez olsun yaşamak gerektiğini düşünen taraftayım. Tabii ne kadar yaşarsan yaşa, hiçbir şey öğrenemeyebilirsin. Bu tamamen senin algınla, öğrenmek istediğinle alakalı. Yani sen anlamak istemezsen, bir kez de yaşasan, bin kez de yaşasan, bir kulağından girer, ötekinden çıkar gider abi. Yani benim en inandığım sözlerden bir tanesidir bu. Bir kulağından girip ötekinden çıkma mevzu. Yaşadığından, duyduğundan ders alacaksın. Gerçi duyduğumuzdan alamayabiliriz ama almak gerekiyor abi. Özellikle işte bahsettiğim konularda. Sen bir şey yaşamamış olabilirsin ama yaşayan birisi sana bir şey anlatıyorsa, biraz da sana kıymet verdiğine eminsen, onun sözünü kulak arkası etme abi. Kulağına küpe et. Hayat o şekilde devam et. Biz birilerinin sözüne kulak asmaktan korkuyoruz. Biri bizim için bir şey söylediğinde, ya işte şuna dikkat et, şunu şöyle yap dediğinde, her şeyin en iyisini bilen bir anda biz oluyoruz. Yani kimse bir şey desin istemiyoruz. Ama sonrasında başımıza bir şey geldiğinde de yine diyoruz ki, işte bir yol gösteren olmadı, bir şunu yapan olmadı, bir dur diyen olmadı. Halbuki oldu, biz onları duymak istemedik. İşte iş işten geçince de kendimizi suçlamamak için suçlayacak birçok insan arıyoruz ki bunu bulmak gerçekten çok basit. Efendim Emircan İrek bizlerle birlikte olacak. Ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Murat abimiz Murat Erdatlı. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirin abim. Sıradaki bütün çalışmalar sana ve tabii ki Erdatlı ailesine armağanımız olsun. Efendim, eserin ardından reklamlara gideceğiz ama reklamlara gitmeden ben hemen şöyle hızlı bir şekilde reklam paketlerimizden bahsetmek istiyorum. Çok uygun fiyatlara markanıza ses oluyoruz. Şöyle ki, bir aylık paketimiz haftada bir toplamda 4 paylaşım 200 euro. 3 aylık paketimiz haftada bir toplamda 12 paylaşım 150 euro aylık. Bizim en çok tavsiye ettiğimiz 6 aylık paketimiz haftada bir toplamda 26 paylaşım, aylık 125 euro ve 1 yıllık paketimiz. Bence olmazsa olmazlarımızdan. Haftada bir toplamda 52 paylaşım, aylık sadece 100 euro, bilginiz olsun. Bahsi geçen fiyatlar banner reklamlarımız, yani sosyal medyada o paylaşımların altında gördüğünüz şerit halindeki reklamlarımız için geçerli, bilginiz olsun. Ve bahsi geçen fiyatlar seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerlidir. Daha da detaylı bilgi almak için 0660 130 1979 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. 0660 130 1979. Enes bizlerle birlikte olacak. Zehir diyelim, ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız, haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte ikinci ve son saatimizin startını vermiş bulunmaktayız. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Artı 43660 130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bilginiz olsun. Efendim, sevgili Emel, Zinat ve Yusuf'a selamlarımı göndermek istiyorum. Sıradaki çalışmayla birlikte Dubai'den bizlere kulak veriyorlar. Onlar genel itibariyle arabesk fantezi saatindeki mezdekeler için bekliyorlar ama zaman zaman haricinde de bizi dinleyip selamlarını gönderiyorlar. Bugün de ben onlara bir güzellik yapmak istiyorum. Hatta iki güzel eser gelsin kendileri için. Nehir eş terzi, özür dilerim, baş terzi bizlerle birlikte olacak. Rahmettin diyelim ardından. Niyazi Koyuncu gelsin, yol diyelim, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Şöyle bir Karadeniz'e doğru gittik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Müzik evrenseldir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Dili, dini, ırkı olmaz. İstisnai durumlar dışında her türlü çalışmayı yayınlayıp dinletmeye gayret ediyorum. Yalnız şöyle de bir gerçek var. Her programın bir formatı var. Daha doğrusu her saatin bir formatı var. Yani kalkıp da bu saatte bir Ece Seçkin yayınlamak doğru olmaz belki, ama onun haricinde istemiş olduğunuz birçok esere yayıncılık ilkeleri dışında kalmadığı sürece yer vermeye gayret ediyorum. Ve programdan her zaman keyifle ayrılıyorum. Umarım sizler de aynı keyfi alıyorsunuzdur. Sevgili Zuhan ablamız bizlere ulaştı. Hayırlı geceler Melih, huzurlu bir gece diliyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Gürcan abiye de selamlarımızı göndermiş olalım. Yani o muhtemelen yine maçta falandır ama olsun. Vallahi bir yerlerde hala maç yapılabilecek bir hava olması güzel. Çünkü bizde ufaktan donmalar başladı. Ki ben bu durumdan şikayetçi olmayan taraftayım çok şükür. Özlem Ceylan gelsin. Kopamam senden diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. Sevgili Zuhal ablamız için bir Rafet Erdoğan yayınlayalım. İki güzel eser ardından günün gecenin son şiiriyle inşallah kazasız belasız buradayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Rafet Erroman'ın biraz eskilerine gittim. Bir dönem, özellikle bir dönem, hala öyle de, özellikle bir dönem kendine has tarzı müzik sektöründe kocaman bir yer edinmesine vesile olmuştu. Şöyle biraz renkli bir şeyler olsun istedim. Keyifler biraz yerine gelsin istedim. Zaman zaman böyle güzellikler lazım. Yalnız öyle ki bu çalışmayı Zuhal abla bile bilmiyormuş. Hani Google'a Rafet Erroman hayranları yazsan ilk 5'te çıkma ihtimali yüksek. Ona rağmen bilmiyormuş. Bunun için de kendimi ayrıca tebrik ediyorum doğrusu. Böyle şeylerde bir benim programlarda, bir de sevgili Özlem Ayral'da oluyor. Hatta öyle ki, öyle nam salmışız ki radyoda. Farklı bir eser istendiğinde Ali abi bile isimlerimizi veriyor. Onlardan bir tanesiydi. Umarım keyifle dinlediniz. Günün, gecenin son şiirini sizlerle paylaşalım. Özümüze dönelim. Haydi bakalım.

sar. Delicesine sar beni. Dur. Dur dinle. Bir sır vereyim sana. Delicesine sevdalıyım gözlerine.

yazılan şiirlerin tek sebebi. Yüzümdeki tebessümün tek sebebi. Gözyaşlarımı gülerek seyredeceğini nereden bilebilirdim? Oysa nur akardı yüzünden. Gözlerini alamazdın gözlerimden. Bin bir türlü günaha girdim senin yüzünden. Sen saydım dört mevsimi. Bilemedim alınca gideceksin hevesini. Korktum, gocundum, utandım kendimden. Şimdi durma sevgili, durma, git o yüzden. Git o yüzden.

beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın, getirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum.

Ve sırada güzel bir çalışma var. Ben bu güzel çalışmayı tabii marka ismi veremiyoruz. Ama onlar kendilerini biliyorlar. Yakın zamanda inşallah program için yeni jingle'ları hazır edecekler. Emeği geçen, geçecek olan o güzel ekibe armağan etmek istiyorum. Selamlarımla birlikte ardından buralardayız. Ceren Gündoğdu gelecek. Kaç yalnız var diyelim, ardından geliyoruz, haydi bakalım.

Ceren Gündoğdu kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Program için jingle hazırlığına devam eden muhteşem ekip için armağan ettim. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Yavaş yavaş günün, gecenin sonuna doğru geliyoruz. Günel Zeynelova bizlerle birlikte olacak. Sen ol yeter diyelim, ardından veda için geliyoruz. Haydi bakalım.

Sen Ol Yeter dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikçe aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Hatice kulaklarınızda olacak. Ve ben bu akşamlıkta huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi,
0: aşk dolu
1: duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.